0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Sevgili Diyanet Radyo dostları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Din ve Hayat programından hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ben Uğur Subaşı. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dinim İslam adlı eserini kulaklarınıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Sizlerle konuşacağımız konuysa eşlerin ve aile fertlerinin birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları. Allah'a kulluk, yakından uzağa bütün çevremize karşı sorumluluklarla yükümlü tutulmamızın temelidir. Haklara ve yükümlülüklere riayet etmek önemlidir. Kadın ve erkek bir bütünün iki parçası, birbirini tamamlayan iki varlıktır. Biyolojik, psikolojik, toplumsal, kültürel ve dini işlevleri olan aile kurumu, kadın ve erkeğin hayatı paylaşma iradeleriyle kurulur. Nikah aktiyle birlikte her iki tarafta birbirlerine karşı belirli haklara sahip olmuş ve belirli yükümlülükler üstlenmiş olur. Eşler kurdukları aile yuvasının mutluluğunu el birliğiyle sağlamak için karşılıklı hak ve yükümlülüklerini bir ömür boyu saygı ve sevgiyle yerine getirmelidirler. Böylece hem kendi küçük dünyalarına hem de içinde yer aldıkları topluma huzur ve mutluluk kaynağı olurlar. Sevgili dostlar, birliği korumak ve yardımlaşmak da önemlidir. Saygı, sevgi, karşılıklı güven ve birbirini koruma ve gözetme duyarlılığının var olduğu evlilik birliği içinde eşlerin ve çocukların mutluluğu gerçekleşir. Evlilik birliğinin korunması esas olarak eşlerin görevidir. Bu görevi ifa ederken eşler birbirlerini maddi ve manevi olarak destekler ve yardımlaşırlar. Ama aynı zamanda ailenin bütün üyeleri birbirine destek olur, yardım eder. Örneğin, seni seviyorum, sana nasıl yardım edebilirim? Allah eksikliğini vermesin. Allah kazadan beladan korusun. İyi ki varsın gibi cümlelerin duyulduğu ailelerde kişi ihtiyaç duyduğu desteği, sevgiyi, güveni bulur. Çünkü yalnızlık Allah'a mahsustur. Herkes beraber olmak, sevilmek, takdir edilmek, beğenilmek ve önemli olduğunu hissetmek ister. Aile, bireye bu duyguları sağlayan bir çatı olmalıdır ki, kişi kendini hayat yolculuğunda daha güçlü hissetsin. Aile çatısı altında ilkelere uymak da çok önemlidir. Toplumun en küçük birimi ve temeli ailedir. Aile, bir kadın ve bir erkeğin birlikte yaşama arzularının kesişmesiyle oluşur. Anne, baba ve çocuklardan oluşan bu en küçük toplumsal kurumun çerçevesi bütün toplumlarda hukuk zemininde belirlenmiştir. Aile dendiğinde büyük anne, büyük baba, hala, amca, teyze, dayı gibi kişileri de kuşatan geniş bir insan topluluğunu anlarız. Yani aile kurumu sadece akla hitap eden yazılı, kesin, net, hukuki kurallara dayalı bir kurum değildir. Aile denildiğinde bu kurumu oluşturan geniş bir insan grubunun farklı maddi ve manevi ihtiyaçları ve beklentileri de gündeme gelir. Bu da hukukun yanı sıra ahlakla toplumun yaygın iyi ve güzel adet geleneklerine dikkate almayı, hem fert hem aile hem de toplum barış ve huzur içinde felah ve saadetle dolu bir hayatı ancak bu şekilde kurup sürdürebilir. Değerli Diyanet Radyo dostları, aile içinde tanımak ve uygun şekilde davranmak da önemlidir. Başta eşler olmak üzere çocuklar, aile büyükleri, hısım ve akrabalar gibi ailenin tüm üyeleri, maddi ve manevi varlıklarıyla kendi içinde bir bütünü oluştururlar. Yani aile üyeleri birbirini tanımalı, karşısındakinin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak için emek vermeli, ilişkilerini kendine nasıl davranılmasını istiyorlarsa, o duyar

0: yaşlılıkla kurmalıdırlar. Bu özelliklere sahip üyeleri olan bir ailede şu türden davranışlar karşılıklı olarak görülür. Birbirlerinin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar. Huzurlu, yaşayacakları bir yaşama ortamını oluştururlar. Uyarmak gereken durumlar olduğunda uyarılarını incitmeden yaparlar. Birbirlerinin saygınlıklarını zedeleyici davranışlardan sakınırlar. Haram olmayan konularda imkanlar el verdiğince birbirlerinin isteklerini yerine getirirler. Hayırda ve ibadetleri yerine getirmede yardımlaşırlar. Sevgili dostlar, sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmakta. En hayırlınız, ailenize en çok faydalı olandır. Aile içinde önemli olan bir diğer konu, toplumla beraber olmak. Ferdin gücü ailesiyle, ailenin gücü içinde yer aldığı toplumunun gücüyle artar. Örneğin iyi bir komşuluk ilişkisi, aile üyelerine sunduğu bir takım imkanlarla, yani konuşmak, dertleşmek, destek olmak gibi adeta bir hayat desteğidir. Aile ilişkilerinde olduğu gibi toplumsal ilişkilerde de iyi niyet, hoşgörü ve sabır esas kriterlerdir. Bu kriterleri uygulamak için kişinin sosyal çevresini rahatsız etmemeye gayret göstermesi ve çevresinden kaynaklanan ufak tefek rahatsızlıklara da katlanmayı bilmesi gerekir. Ayrıca toplumda kuşaktan kuşağa aktarılan bir takım gelenek ve göreneklere uymak da toplumsal birlikteliği sağlayan bir husustur. Örneğin bayramlar, kına geceleri, düğünler, yöresel kutlama günleri, hasta ziyaretleri, taziyeler ve benzeri vesileler uzak kalınmaması gereken toplumsal olaylardır. Zira insanın diğer insanlarla birlikteliğini pekiştiren ve kaynaştıran en önemli şey iyi günde ve kötü günde yaşanan paylaşımlardır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz anlatıyor. Sırtına iki çocuğunu almış yoksul bir kadın çıka geldi. Ona üç hurma verdim. O da çocuklarına birer hurma verdi. Öteki hurmayı yemek için ağzına götürmüştü ki çocukları onu da istediler. Kadıncağız yemek istediği bu hurmayı çocuklarına bölüştürdü. Kadının bu davranışına hayran kaldım ve yaptığını Resulullah'a anlattım. Şöyle buyurdu. Bu şefkati sebebiyle Allah Teala o kadına mutlaka cenneti vermiş veya bu sebeple onu cehennemden azat etmiştir. Diyanet Radyo'nun birbirinden saygıdeğer, birbirinden güzel dinleyicileri. Bugünlük Din ve Hayat programının sonuna geldik. Burada bizlerle birlikte olduğunuz, bizlere kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyle. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni, hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi, rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam, sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim Aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim Aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim Aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, Ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
Sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir, ben acizim, sen kadirsin. Ben fakirim, sen rahimsin. Ben ölüyüm, sen haysın. Ben çaresizim, sen ehadsın. Ben muhtacım, sen sametsin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Özellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli düşmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değsin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, ya Hafî, öyle hafitsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla.

Atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık.

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yaralandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

sonra bir kısa ah. Ne gördüm o serilmiş zemine sudanlı, başında ağlayarak bir zavallı seylanlı, öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekfini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

Peygamberler Atası, Hazreti İbrahim'in Kur'an-ı Kerim'de geçen dualarından bazıları şunlardı. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihler arasına dahil et. Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et. Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbim, herkesin hesaba çekileceği günde beni, annemi ve babamı ve bütün müminleri bağışla.

Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

İhanet. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz. Hendek Savaşı esnasında müşrik ordusu Medine'yi kuşatmıştı. Müslümanlarla Yahudiler arasında imzalanan antlaşmadan dolayı Medine'ye yapılan bir saldırıya topluca karşılık vermeleri, Medine'yi hep birlikte savunmaları gerekiyordu. Fakat müşrik ordusunu çok güçlü gören ve Müslümanları yok etme fırsatını yakaladıklarını düşünen Kurayzalılar, antlaşmaya muhalif davranmaya başladılar. Müslümanlar da 10 bin kişilik müşrik ordusundan ziyade Kurayzalıların saldırılarını önlemekle uğraştı ve bu ihanetten dolayı büyük sıkıntı yaşadılar. Allah Resulü Kurayzalılarla değişik vesilelerle anlaşmaya çalıştı ama kabul etmediler. Fakat işler hiç de onların tahmin ettiği gibi olmadı. Yaklaşık bir ay süren, Allah Resulü ve yanındakilere çok sıkıntılı günler yaşatan Hendek Savaşı, nihayet Allah'ın yardımıyla zaferle sonuçlanmıştı. Herkesin aklında Kurayzalıların ihanetinin hesabının sorulması vardı. Zira Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmuştu. Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. Hazreti Peygamber de bu doğrultuda hareket etti ve ashabına her kim işitmiş ve itaat etmişse ikindi namazını Kurayza yurduna varmadan kılmasın dedi. Bu Kurayzalılara karşı yapılacak bir harekatın çağrısıydı. Hemen yola çıkıldı ve Kurayza kalesinin önüne geldiklerinde Hazreti Peygamber onların önderleriyle görüşmek istedi. Fakat onlar kalelerine yaklaşmakta olan Allah Resulü'nü taş ve ok yağmuruna tuttular. Böylece kuşatma başlamış, kuşatma uzadıkça da Kurayzalıların sıkıntısı artmıştı. Bunun sona erdirilmesi için farklı teklifler sunmuşlar fakat Allah Resulü kabul etmemişti. Son olarak Hazreti Peygamber'e aralarında bir hakem tayin edilmesi halinde onun vereceği hükme razı olacakları teklifini ilettiler. Allah Resulü bunu kabul etti ve hakem olarak kimi istediklerini sordu. Onlar da Sa'd bin Muaz'ı istediler. Zira Sa'd onların eski dostuydu. İki taraf arasında hakem tayin edilen Sa'd, savaşta yaralandığı için hasta yatağından kaldırılıp savaş alanına getirildi. Sa'd, verdiği hükme herkesin razı olup olmayacağını sorduktan ve herkesten onay aldıktan sonra ihanetin cezasını şu şekilde açıkladı. Yahudiler silahlarını bırakıp teslim olacaklar. Yetişkin erkekler öldürülecek, kadın ve çocuklar esir alınacak, mallarına el konulacak. Sa'd'ın bu hükmü Yahudileri derin bir üzüntüye sevk ederken, onların yaptıkları ihanetin yanlarına kâr kalmayacağını gören Müslümanları sevindirdi. Allah Resulü de, "Sen onlar hakkında muhakkak, mutlak melik olan Allah'ın hükmüne uygun hüküm verdin." diyerek Sa'd'ın hükmünü onayladı. Sa'd bu hükmü muhtemelen Tevrat'a göre vermişti. Çünkü o, Yahudileri çok eskiden beri tanıyordu. Zaten Kurayzalılar da onunla eskilere dayanan ilişkilerinden dolayı onun hakemliğine sığındılar. Ayrıca Sa'd'ın hükmünü açıklamasından sonra Kurayza Yahudilerinin bu hükme hiçbir şekilde itiraz etmemeleri de bu hükmün kendi kutsal kitaplarına uygun olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü Sa'd'ın açıkladığı hüküm Tevrat'ın bu durumda ortaya koyduğu hükmün aynısıydı. Sonuç olarak Kurayza Yahudileri Allah Resulü'nü ve ona inananları yardımlarına en muhtaç oldukları günde aralarındaki antlaşmaya rağmen yalnız bırakmışlar, hatta Müslümanlara savaş açmışlardı. Bu apaçık bir ihanetti. Hem de Allah'a ve Resulüne karşı yapılmış bir hainlikti ve asla cezasız kalamazdı. Allah'ın buyurduğuna göre onlar asıl kendilerine ihanet etmişlerdi. Allah ve Resulüne ihanet eden ve ağır bir şekilde cezalandırılan bir başka toplulukta Ureynelilerdi.
Ureyne kabilesinden bir grup Medine'ye Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler ve İslam'a girdiklerini açıkladılar. Akabinde de bu adamlar, "Ey Allah'ın peygamberi, bizim sürülerimiz vardı. Sulak arazide ziraat yapan insanlar değildik. Dolayısıyla biz çöl hayatına alışkınız. Medine'nin havası bize pek yaramadı." deyip Medine'de ikamet etmek istemediler. Resulullah onlara zekat develerinin ve çobanlarının bulunduğu kırsal alana, meraya gitmelerini ve o develerin sütlerinden içmek suretiyle yaşamlarını idame ettirmelerini söyledi. Ureyneliler oraya gittiler, develerin sütleriyle beslendiler, güç ve kuvvete kavuştular. Nitekim Harre denilen mevkiye geldikleri zaman İslam'ı reddettiler. Hazreti Peygamber'in çobanını öldürdüler ve develeri önlerine katıp götürdüler. Hazreti Peygamber bu durumu öğrenince onları yakalamak için bir birlik gönderdi. Gönderilen birlik onları yakalayıp Medine'ye getirdi. Allah Resulü hiçbir hak hukuk tanımadan sahip oldukları her şeye ve kendilerine bahşedilen tüm nimetlere ihanet eden bu hainleri en ağır şekilde cezalandırdı. Diğer taraftan bir kimse ihanete zorlanmış, canını, malını, ailesini korumak için hainlik yapmışsa, kasten hainlik yapanlarla aynı şekilde değerlendirilmemiş, özründen dolayı affedilmiştir. Allah Resulü'nün gizlice yürüttüğü Mekke'nin fetih hazırlıklarını Mekkeli müşriklere bir mektupla haber vermeye çalışan Hatib bin Ebi Belta'a gibi. Ancak Hatib'in mektubunu müşriklere götüren elçi yakalanır ve mektup Hazreti Peygamber'e getirilir. Hazreti Peygamber Hatib'a, "Seni böyle yapmaya ne sevk etti?" diye sorar. Hatib, "Vallahi ben Allah'a ve Resulüne inanmayan biri değilim. Ben sadece aileme ve malıma Mekkelilerin zarar vermemesi için bunu yaptım. Senin muhacir ashabından her birinin Mekke'de ailesini ve malını koruyacak akrabaları var. Halbuki benim kimsem yok. Ben onlarla sadece antlaşmalı bir kimseyim, Kureyş'ten değilim." der. Hatib'in bu savunması üzerine Hazreti Peygamber, "Hatib doğru savunma yaptı. Ona hayırdan başka bir şey söylemeyin." buyurdu. Netice itibarıyla dünyada sahip olduğu her şey kendisine emanet olarak verilen insanoğlu, bu emanetlere riayeti ölçüsünde ya emin ya da hain sıfatını kazanır. Kendi canına, sağlık ve sıhhatine gereken özeni göstermeyen, kendini bilerek tehlikeye atan kişi, kendisine karşı, çoluk çocuğunun maddi ve manevi ihtiyaçlarına duyarsız kalan kişi, ailesine karşı, çalıştığı işe gereken önemi vermeyen ve özeni göstermeyen kişi işverenine karşı, yaşadığı doğal çevreyi tahrip eden, kirleten, yaşanmaz hale getiren kişi içinde yaşadığı çevreye karşı, toplumuna karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen kişi içinde yaşadığı topluma karşı, devletine karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen kişi devletine karşı, geçmişlerinden tevarüs ettiği manevi değerleri taşımayan, kendisinden sonraki nesillere aktarmayan kişi de değerlerine karşı bir nevi ihanet içerisinde demektir. Allah Resulü'nün bu konudaki uyarısı ise son derece açıktır. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.

Bazı rivayetlere göre Hudeybiye, bazılarına göre ise Hayber seferinden dönüldüğü gece Allah Resulü ile ashabı bir yerde konaklarlar. Resulullah bizi kim bekleyecek diye sorunca Bilal-i Habeşi radıyallahu anh kendisi de yorgun olmasına rağmen ben ey Allah'ın Resulü diyerek gönüllü oldu. Efendimiz uyursan deyince de hayır uyumam dedi. Bunun üzerine kafile istirahate çekilip gönül rahatlığıyla uyudu. Ancak son derece yoğun geçen günler ve uzun bir yolculuk sonrası herkes gibi Bilal de yorgunluğa yenik düştü ve uyuyakaldı. Kafile uyurken sabah namazının vakti geçti. Derken güneş doğdu ve teker teker uyandılar. Hazreti Ömer de uyandı ve konuşun ki Resulullah da uyansın dedi. Gelen sesler üzerine Efendimiz uyandı ve namazın vaktini geçirdiklerini görünce belki de Bilal'in mahcup olmasını istemediği için şüphesiz Allah istediği zamanda ruhlarımızı aldı ve yine istediği zamanda onları size geri verdi dedi. Güneş ağarınca da Bilal'den ezan okumasını istedi. Sonrasında abdestini aldı, ashabıyla birlikte sabah namazını kaza ettiler. Namazdan sonra Efendimiz, sizden uyuyan ya da unutan, bu sebeple namazını geçiren işte böyle yapsın buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj aktardığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün 15. cüzdeyiz. Beşinci cüzün teması, bir mümin bulunduğu coğrafyada dinini yaşamak ve onu tebliğ etmek için uğraşır. Gelebilecek her türlü sıkıntıya katlanır. Ancak bu zorluklar dayanılamayacak hale gelirse, başka bir bölgede dinini yaşamak için hicret edebilir. Hicret, o mümine ve topluluğa taze kan demektir. Çünkü Allah için hicret edenler her zaman başarılı olurlar. 15. cüzde İsra suresinin tamamı ve Kehf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. 15. cüzdeki 3 mesajın ilki Allah'ın desteği. Tebliğe devam eden ve sıkıntılara sabredenlere Allah yardım eder. Allah onları destekler. İsra suresinde Allah'ın sonsuz gücü anlatılmaktadır. Ayrıca İsra, yani gece yolculuğu mucizesiyle İslam'ın önceki peygamberlere gönderilen ilahi dinlerin devamı ve sonuncusu olduğu mesajı verilmektedir. İslam aslında Hazreti Adem'le başlayan bir süreçtir. O dönemde Mekke'de inşa edilen Kabe, yeryüzünün ilk mabedidir. Daha sonra Kudüs'te Mescid-i Aksa inşa edilmiştir. Son peygamberin gelişiyle İslam yeniden yeryüzüne Mekke'den yayılmıştır. Bu açıdan Mescid-i Haram, yani Kabe ile Mescid-i Aksa arasında bir bağ bulunmamaktadır. Surede İsra olayından sonra Hazreti Musa dönemine geçilir. Çünkü o dönem tarihin önemli kırılma noktalarından birisidir. Ve Hazreti Musa'ya gönderilen 10 emrin büyük bir bölümü bu surede adeta yeniden emredilir. Allah'a şirk koşmayacaksın, öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın ve diğerleri. On beşinci cüzden mesajları aktarmaya devam ediyoruz. İkinci mesaj ise Allah için hicret. Allah'ın dinini tebliğ ederken yaşanılan sıkıntılara sabredilemezse hicret edilebilir. Surenin ikinci bölümünde Hazreti Adem'in yeryüzüne inişi ve şeytanın yeryüzündeki tuzakları anlatılıp ardından hicret duası zikredilir. Bununla sanki bir yıl sonra olan hicrete bir hazırlık ve asıl imtihanın hicretten sonra başlayacağına dair bir mesaj verilmektedir. Surenin son tarafındaysa Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara önemli uyarılar bulunulmakta ve özellikle İsrailoğullarının bir araya geldikten sonra yeryüzünde çıkaracakları ikinci büyük fitneye karşı hazırlıklı olma uyarısı yapılmaktadır. 15. cüzdeki 3. mesajla programımızı sonlandıracağız. Hicretle başarılı olmak. Evet, 3. mesaj, hicretle başarılı olmak. Ayrıca 15. cüzde Kehf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Surenin başında bir grup inanmış gencin hicreti anlatılır. Sığındıkları mağarada kaderin tecellisiyle 309 sene uyutulurlar, sonra uyanırlar. Uyandıkları yüzyılda ahiret ve dirilişe imanda bir zayıflık olsa gerek ki insanlara böyle bir diriliş örneği gösterilir. 309 sene sonra bu gençler yeniden yeryüzüne gelirler. Bu surede de Müslümanları hicrete hazırlama ve onlara moral verme söz konusudur. Allah için hicret edenlerin başarılı olacakları vurgulanır. Sonra Hazreti Musa ve Hızır olayıyla şer gibi görünen hadiselerin hayırla sonuçlanabileceği ve biraz sabredilmesi gerektiği ifade edilir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'ın temel konularından bugün 15. cüzden 3 mesaj aktardık. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Beşinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

İsra Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Musa'ya kitabı verdik ve benden başkasına güvenip dayanmayın diyerek o kitabı İsrailoğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh'la birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilesiniz ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta İsrailoğullarına şöyle bildirmiştik. Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak, çok böbürleneceksiniz. Bu iki fesattan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşıp köşe bucak her tarafı aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Bir zaman sonra onlara karşı size tekrar üstünlük verdik, servet ve oğullarla gücünüzü artırdık. Adamlarınızın sayısını daha da çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz, kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz, yine kendinize edersiniz. Nihayet ikinci cezalandırma vakti gelince, düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik. Umulur ki Rabbiniz size acır. Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz, biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemi kafirler için ebedi bir ceza yeri yaptık. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan, şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Rasul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde, oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlarsa orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstehak olur. Biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Kim bu geçici dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyleri veririz. Sonra da onu cehenneme göndeririz. Oraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa, işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir. Hepsine, bunlara da ötekilere de Rabbinin ihsanından kesintisiz veririz. Rabbinin ihsanı sınırlı değildir. Baksana biz insanların kimini kiminden nasıl farklı kılmışızdır. Elbette ahiretteki dereceler ve farklılıklar daha büyük olacaktır. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa terk edilmiş olarak kalırsın. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle.
Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. Kalplerinizdekini en iyi bilen Rabbinizdir. Eğer iyi olursanız bilesiniz ki Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Eğer sen kendin dahi Rabbinden umduğun bir lütfu beklemek durumunda ihtiyaç içinde olduğun için onlara ilgi gösteremiyorsan, hiç değilse kendilerine rahatlatıcı bir söz söyle. Eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. Rabbin rızkı dilediğine bol bol verir de kısar da. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır. Onları görmektedir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bir kimse haksızlıkla öldürülürse velisine yetki verdik. Ancak o da öldürme hususunda sınırı aşmasın. Çünkü o yeterince yardıma mazhar olmuştur. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına onun yararına olmadıkça el sürmeyin. Ahde vefa gösterin. Çünkü ahit sorumluluk doğurur. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha iyidir hem de sonucu daha güzeldir. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. Bütün bunların kötülüğü Rabbinin katında istenmeyen şeyler olmasıdır. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size verdi de kendisi meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten siz çok ağır bir söz söylüyorsunuz. İyice düşünmeleri için bu Kur'an'da ayrıntılı açıklamalar yaptık. Ama bu sadece onların haktan uzaklaşmalarını artırıyor. De ki, eğer söyledikleri gibi Allah'tan başka ilahlar olsaydı, onlar da arşın sahibine yakınlaşmak için yollar ararlardı. Allah onların söylediği şeylerden münezzehtir. Çok çok yücedir. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına gizli bir perde çekeriz. Ayrıca onu anlamamaları için kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir tıkaç koyarız. Sen Rabbinin Kur'an'daki ismini tek başına andığında canları sıkılmış olarak arkalarını dönüp giderler. Biz onların seni dinlerken neye kulak verdiklerini, kendi aralarında fısıldaşırken de o zalimlerin, siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak işte senin hakkında ne türlü benzetmeler yapıyorlar. Böylece yoldan saptılar. Bir daha da doğru yolu bulamıyorlar. Dediler ki, biz bir kemik yığını haline gelmiş, ufalanmışken yepyeni bir yaratmayla dirilecekmişiz, öyle mi? De ki, ister taş olun, ister demir. İsterse canlanmasını aklınızın almadığı herhangi bir yaratık. Bu defa da bizi tekrar hayata kim döndürecek diyecekler. Sizi birinci defa yaratan de. Sonunda onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve ne zamanmış o diye soracaklar. De ki yakın olduğunu sanıyorum. O gün Allah sizi çağıracak ve siz
dünyada çok az kaldığınız zannı içinde ona hamd ederek çağrısına uyacaksınız. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik. Göklerde ve yerde olanları en iyi bilen senin Rabbindir. Doğrusu biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, Allah'ı bırakıp da ilah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ama onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilir ne de ferahlığa çevirebilirler. Bu insanların yalvardıkları o varlıkların Allah'a en yakın olanları bile Rablerine daha yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı gerçekten sakınılması gereken bir azaptır. Günaha batmış ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız. Bu kitapta yazılıdır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere olağanüstü özelliklere sahip deveyi vermiştik. Ama inanmayıp ona kötülük yaptılar. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş ağacı sadece insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkutan uyarılarda bulunuruz. Fakat bu onların taşkınlıklarını iyice artırmaktan başka bir şey sağlamaz. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında hepsi secde ettiler. İblis, ben çamurdan yarattığın kimseye secde eder miyim dedi ve ekledi. Şu benden üstün kıldığına bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan, az bir kısmı dışında onun neslini peşime takacağım. Allah şöyle buyurdu. Git, onlardan kim sana uyarsa, cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennem olacaktır. Hadi onlardan gücünün yettiklerini sesinle telkinde bulunarak çağrınla ayart. Süvarilerinle, yayalarınla onlara karşı ordu topla. Mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatte bulun. Zaten şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şurası muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun olmayacaktır. Güvenip dayanmak için Rabbin yeter. Lütfuna nail olasınız diye denizde gemileri sizin için yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu O size çok merhametlidir. Denizde bir tehlikeyle yüz yüze geldiğinizde Allah'tan başka bütün yardıma çağırdıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığındaysa yüz çevirirsiniz. İnsanoğlu çok nankördür. Peki onun sizi karada yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Yahut sizi bir defa daha denize döndürüp üzerinize bir kasırga göndererek inkar etmeniz sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? O zaman bize karşı size arka çıkacak birini de bulamazsınız. Andolsun biz Ademoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde kimlerin amel defterleri sağından verilirse, İşte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı.
Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur.

Namazında, niyazında sesini fazla yükseltme, fazla da kısma. İkisinin arasında bir yol tut. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. Kehf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki insanları kendi tarafından gelecek çetin bir azapla uyarmak, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlerin içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafata, cennete erişeceklerini müjdelemek için kuluna sağlam ve kusursuz kitabı indirmiş, onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir. Bir de Allah evlat edindi diyenleri uyarmak için. Bu konuda ne onların ne de atalarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar çirkin. Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Durum böyleyken bu son kitaba inanmazlarsa, arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Biz kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen bizim ayetlerimizden olan Ashab-ı Kehf ve Rakim'i mi şaşırtıcı buldun? O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Bunun üzerine biz de onları o mağarada yıllarca derin bir uykuya daldırdık. Sonra da iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edip değerlendireceğini ortaya koyalım diye onları uyandırdık. Biz sana onların başından geçenleri gerçeğe uygun olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların doğru yolda yürüyüşlerine katkıda bulunduk. Haksızların karşısında ayağa kalkıp şöyle derken onların yüreklerini güçlendirdik. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah deyip yakarmayız. Yoksa kesinlikle yanlış bir şey dillendirmiş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Madem ki siz onlardan ve Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmeti yaysın, işinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın. Mağaraya sığındılar. Orada baksan güneşin doğduğu zaman mağaranın sağına vurduğunu, batarken de onlara dokunmadan sol taraftan geçip gittiğini görürsün. Onlarsa mağaranın ortasındalar. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse, işte o doğruyu bulmuştur. Kimi de hidayetten mahrum ederse, artık onu doğruya yöneltecek bir rehber bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer o insanları görseydin dönüp kaçardın ve gördüklerin yüzünden içini korku kaplardı. İşte böyle uyuttuğumuz gibi onları uyandırdık da birbirlerine sormaya başladılar. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Diğerleri bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler ve eklediler. Kaldığınız müddeti Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Hangisinin yiyeceği daha temizse size ondan erzak getirsin. Ayrıca çok dikkatli davransın da sakın varlığınızı kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar eğer sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler ya da kendi dinlerine döndürürler. İşte o zaman ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Böylece kıssayı anlatarak insanları onlardan haberdar etti ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Bir zaman insanlar aralarında Ashab-ı Kehf'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki üzerlerine

ve bir bina yapın. Rableri onları daha iyi bilir. Onların yöneticileri ise bizler kesinlikle onların yanı başına bir mabet yapacağız dediler. Sonra gelenler bilmedikleri konuda karanlığa taş atar gibi tahminler yürüterek onlar üç kişidir, dördüncüleri de köpekleridir diyecekler. Beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir diyecekler. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yılda ilave ettiler. De ki, ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi ona aittir. O öyle bir duyar, öyle bir görür ki, onların Allah'tan başka bir yöneticisi yoktur. O kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenlerle olmak için elinden gelen çabayı göster. Dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onlardan çevirme. Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Ve de ki, gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimler için alevleri kendilerine çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. Susuzluktan imdat dileyecek olsalar buna erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir suyla cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir barınak. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. İşte onlara altlarından ırmaklar akan Adin cennetleri vardır. Onlar orada altın bileziklerle bezenecekler. İnce ve kalın ipekli yeşil elbiseler giyecekler. Orada tahtların üzerine kurulacaklardır. Ne güzel bir karşılık, ne güzel bir konak. Onlara misal olarak şu iki adamı anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekin bitirmiştik. Bağların ikisi de yemişlerini verip hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. İki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Böylece adamın bol ürünü oluyordu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi. Benim malım seninkinden daha çok. İnsan sayısı olarak da daha güçlüyüm. Böyle bir böbürlenme içinde kendine kötülük ederek bağına girdi ve şöyle dedi. Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbimin huzuruna götürülsem bile hiç şüphem yok ki orada bunun yerine daha iyisini bulurum. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona hitaben, yoksa sen dedi, seni topraktan sonra nutfeden yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'a da mı inanmıyorsun? Halbuki o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde maşallah güç yalnız Allah'ındır deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan ben de Rabbimin senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir. Yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu aramaya bile gücün yetmez. Çok geçmeden adamın ürünleri felaketlerle kuşatıldı. Sahibi, çardakları yere çökmüş haldeki bağı uğruna yaptığı masraflardan ötürü çırpınmaya başladı. Ah diyordu, keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmamış olsaydım. Ona Allah'tan başka yardım edecek yandaşları da yoktu. Kendisi de bu felakete engel olamadı. İşte burada yardım ve dostluk, hak olan

Allah'a mahsustur. Mükafatı en iyi olan O, en güzel akıbeti veren yine O'dur. Onlara dünya hayatına dair şu örneği de ver. O gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sayesinde yerdeki bitkiler gelişip birbirine karışır. Sonra da bu bitkiler rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah her şeye muktedirdir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Bir gün dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü dümdüz göreceksin. Hiçbirini geride bırakmaksızın onları da mahşerde toplarız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara, andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih. Ben onlara ne göklerin ve yerin yaratılışını ne de bizzat kendilerinin yaratılışını gösterdim. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim. Unutma ki bir gün Allah, benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın buyuracak. Onları çağıracaklar fakat kendilerine cevap veremeyecekler. Çünkü biz aralarına aşılamaz bir uçurum koyduk. Suçlular ateşi görür görmez kendilerinin orayı boylayacaklarını iyice anlayacaklar. Fakat ondan kurtuluş yolu bulamayacaklar. Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır. Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret talep etmekten alıkoyan şey sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut ahiret azabının göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. Biz rasulleri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlarsa batıla dayanarak hakkı ortadan kaldırmak için mücadele verirler. Onlar ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya almışlardır. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden ve kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Biz onların kalplerine bu uyarıyı algılamalarına engel olan bir örtü koyduk. Kulaklarına da sağırlık verdik. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete eremeyecekler. Senin Rabbin hep bağışlayıcıdır ve merhamet sahibidir. Şayet yaptıkları yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı, onlara azabı çarçabuk verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belli bir süre vardır ki, artık bundan öte kaçıp kurtulacakları bir sığınak bulamayacaklardır. İşte o beldeler ahalisi, zulme sapınca onları helak ettik. Helak etmek için de belli bir süre belirlemiştik. Bir vakit Musa genç adamına, ta iki denizin birleştiği yere varmadıkça yahut bu yolda senelerce yürümedikçe durup dinlenmeyeceğim demişti. Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını yoklamayı unuttular. Balık denizde yolunu tutup gitmişti. Oradan uzaklaştıklarında Musa genç adama "Yiyeceğimizi getir, gerçekten şu yolculuğumuz yüzünden yorgun düştük" dedi. Genç "Gördün mü?" dedi. "O kayanın yanında konakladığımız zaman balığı unuttum. Onu sana söylemeyi bana unutturan şeytandan başkası değildir." Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. Musa, "İşte aradığımız buydu" dedi. Hemen izleri üzere geri döndüler.
derken kullarımızdan birini buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik. Musa ona, senin öğrendiğin doğruya ulaştıran bilgiden bana da öğretmen için sana tabi olayım mı dedi. O kul, doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin dedi. Musa, inşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin sözünden dışarı çıkmam dedi. O da, eğer bana tabi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma diye tembih etti. Bunun üzerine birlikte yürüdüler. Kıyıya ulaşıp gemiye bindikleri zaman o kul gemiyi deldi. Musa, içindekileri boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen çok kötü bir iş yaptın dedi. Kul, ben sana sen benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi dedi. Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni paylama ve işimizi çıkmaza sokma dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir gence rastladıklarında o kul hemen onu öldürdü. Musa dedi ki, masum bir insanı bir cana karşılık olmaksızın katlettin ha, gerçekten sen fena bir şey yaptın. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

ötelerden gelen perdesiz nuru kabul edemeyen, hiç olmazsa harflerde, kelimelerde gizlenmiş bir nur olan hikmet sözlerini duy, içine sindirmeye çalış. Sen kelimelerin içine gizlenmiş olan hikmet nurunu kabul edecek olursan, perdeler arkasına gizlenmiş olanı da, perdesiz olanı da görürsün. O vakit bir yıldız gibi göklerde dolaşırsın. Hatta gökyüzü olmadan neliksiz niteliksiz manevi bir yolculuğa çıkarsın. Aslında sen yokluk aleminden varlık alemine geldin. Kendine gel de söyle bakalım, nasıl geldin? Mest olarak geldin değil mi? Şimdi aklını fikrini bırak da aklet. Yani bir çürük diş gibi seni rahatsız eden aklını at da gerçek akla ulaş. Kulaklarını tıka, gönül kulağını aç, hikmetlere kulak ver.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

79. Gün Müminin İyilik Çabası. Ayet-i Kerime Meali. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Âl-i İmran Suresi 104. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah bana şöyle buyurdu. Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğün ardından bir iyilik yap ki onu yok etsin. İnsanlara güzel ahlakla davran.

Fetva. Anason, haşhaş, kenevir ve benzeri bitkileri yetiştirmenin veya ticaretini yapmanın dini hükmü nedir? Anason, haşhaş, kenevir ve benzeri bitkilerin uyuşturucu imal etmek amacıyla yetiştirilmesi ve satılması caiz değildir. Fakat bu tür bitkilerin ilaç imalatı ve benzeri mübah alanlarda kullanılmak üzere yetiştirilip satılmalarında sakınca yoktur. Söz konusu bitkilerin yetiştirilmesinde devlet tarafından getirilen sınırlayıcı düzenlemelere de riayet etmek gerekir. Hikmetli Söz. Sen dertlerle kıvrandığın, ölümle yüz yüze geldiğin zaman ona, o tarafa yönelirsin. Fakat derdin geçince, ölüm korkusu kalmayınca o tarafa yabancı olursun. Mihnet ve ızdırap içinde kıvranırken Allah'ı anarsın. Mihnet geçince ona giden yol nerede diye sorarsın. Bu hal Allah'ı gereği gibi bilmemenden ileri geliyor. Halbuki Cenab-ı Hakk'ı şeksiz şüphesiz bilen, tanıyan kişi daima onu zikreder. Ondan ayrı düşmez. Yani mihnetin gitmesi ve afiyetin gelmesi, Hakk'ı şüphesiz tanıyan kimsenin her vakit onu zikretmesi içindir. Mevlana.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

İmtinan ile sakın etme itap. Sen utan ta ol ederef ihicap. İstemekten niceler şermeyler. Müstehakkın ara bul, sen gönder. Yaptığın hayrı sakın başa kakarak boşa giderme. Karşındakinin utanmasına meydan verme ve ancak kendin utan. Nice insanlar yardım istemekten utanırlar. Senin vazifen bu durumda olanları arayıp bulmaktır.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 3 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 16 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 20 Nisan 1442. Tarihte bugün, Osmanlı Devleti'nin 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in vefatı, 1481. Cumhuriyet tarihinin en büyük camii Büyük Çamlıca Camii'nin açılışı, 2019. Arka sayfa, günün konusu, Ashab-ı Kiram'dan Ebu Eyyub el-Ensari, radıyallahu anh. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh hicretten 2 yıl kadar önce hanımı Ümmü Eyyub'la birlikte Müslüman olmuş ve Ensar'dan İslamiyet'i ilk kabul edenler arasında yer almıştır. Hazreti Peygamber'le Bedir, Uhud, Hendek ve Mekke'nin fethi başta olmak üzere bütün gazvelere katılmış, savaşlarda ona zarar gelmemesi için yanından ayrılmamıştır. Vahiy katiplerinden olması sebebiyle Hazreti Peygamber zamanında Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir araya getirilmesine de hizmet etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince devesinin çökeceği yere en yakın eve misafir olacağını söylemiş ve devenin çöktüğü yere en yakın ev olan Ebu Eyyub'un evinde 7 ay misafir kalmıştır. Katıldığı seferlerin sonuncusu, Müslümanların ilk İstanbul kuşatması olmuştur. Kuşatma devam ederken hastalanarak 669 yılında vefat etmiş, vasiyeti üzerine surlara yakın bir yere defnedilmiştir. Ebu Eyyub'un haksızlıklara tahammül edemediği ve doğru bildiğini söylemekten çekinmediği nakledilmiş olup, kendisinden 150 hadis rivayet edilmiştir. Bir ayet. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihat edenlerle onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Enfal Suresi 74. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran biri olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

Çevreye etkileri bakımından israf olgusu. Doktor Kamil Yaşaroğlu. Sözlükler israf kavramını gereksiz yere harcanan her türlü değer, savurganlık şeklinde tanımlıyor. Her ne kadar israf denildiğinde akla ilk olarak gıda savurganlığı gelse de önceki cümlede yer alan tanımı dikkate aldığımızda israfın kapsamına gereksiz yere harcadığımız para, zaman, emek, enerji gibi kavramların da girdiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan israf, bir şeyin değerini bilmeden, şükrünü yerine getirmeden hoyratça tüketmeyi de ifade ediyor. Günümüz toplumlarının karşı karşıya olduğu önemli ahlaki ve çevresel problemler arasında aşırı tüketim ve israfın da yer aldığını üzülerek görmekteyiz. Tüketim, insanları maddi hazlar peşinde koşmaya, ihtiyaç fazlası tüketimi normalleştirmeye ve kaynakları bilinçsizce harcamaya sevk ediyor. İslam dininde israf sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal ve çevresel sorumluluk açısından da sakıncalı kabul edilir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de gereksiz ve aşırı tüketim uygun görülmez. Orta halli harcama emredilir. Nimetleri cimrilik ve israftan uzak bir şekilde Allah'ın rızası doğrultusunda kullanmanın önemine vurgu yapılır. Bu tutum hem nimete karşı saygı hem de nimetin asıl sahibine yönelik bir şükür ifadesidir. İsrafla ilgili bazı ayetlerde şöyle buyrulur: "Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Akrabaya, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Zira böyle saçıp savuranlar şeytanın dostlarıdır. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür." Hazreti Peygamber'in de israf konusunda ciddi uyarıları olduğunu görmekteyiz. Nitekim bir bedevi Hazreti Peygamber'e gelerek abdest hakkında sorular sordu. Peygamber Efendimiz organlarını üçer defa yıkayarak abdesti ona gösterdikten sonra şöyle buyurdu: "İşte abdest böyle alınır. Kim bundan daha fazlasını yaparsa hatalı davranmış, haddini aşmış ve zulmetmiş olur." Konuyla ilgili diğer hadislerinde ise kibre düşmeden ve israfa kaçmadan dilediğiniz gibi yiyin, sadaka verin, harcayın ve giyinin. İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır: sağlık ve boş vakit buyurmuştur. İsrafın nedenleri arasında eğitimsizlik, düşük kaliteli üretim, lüks hayat anlayışı, gösteriş düşkünlüğü, modanın ihtiyacın önüne geçmesi, ihtiyaçları başkalarının belirlemesi ve gereksiz tüketimi teşvik eden reklamları sayabiliriz. Küresel sermaye kuruluşları çeşitli vesilelerle farklı günler icat edip çekici reklamlar kullanmak suretiyle bireyleri daha fazla tüketime yönlendirmek için her yola başvuruyor. Ahlaki ve dini değerlerin göz ardı edildiği ve tüketme fikrinin tek amaç haline geldiği bir dünyada kaçınılmaz olarak çevre sorunları da ortaya çıkıyor. Aşırı tüketim alışkanlığı dünya üzerindeki kaynakların geri dönüştürülemez biçimde kaybolmasına neden oluyor. Bu durum yalnızca çevresel bir tehdit değil, aynı zamanda küresel ölçekte yaşanan açlık ve yoksulluğun da temel sebeplerinden birisini oluşturuyor. İsraf ekonomisinin doğal bir sonucu olan tüketim hırsının sonucunda geriye ağır bir atık yığını kalıyor. Çevre üzerinde olumsuz etkileri olan israf çeşitleri arasında enerji israfı dikkat çekiyor. Konutlarda ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin %35'ini israf ediyoruz. Araştırmalardan elde edilen bilgilere göre konutlarda verimli aydınlatma sistemlerinin ve tasarruflu elektrikli ev aletlerinin kullanımıyla ortalama 4,7 ton petrole eşdeğer miktarda enerji tasarrufu sağlamak mümkün. Dünyada her bir dakikada 1 milyon plastik şişe satın alındığı ve bunların neredeyse tamamına yakınının geri dönüştürülemediği ifade edilmektedir. Öncelikle üret, kullan, at düzenine son vererek israf etmek yerine elimizdeki kaynakları doğru kullanmamız gerekiyor. Tek kullanımlık plastik şişe ve kağıt bardak yerine termos veya cam bardak, plastik poşet yerine bez çanta kullanılabilir. Ayrıca evdeki çöpleri ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırabiliriz. Bu konuda alacağımız diğer tedbirler arasında bahçe sulamasının sabah erken veya akşam geç saatlerde yapılması durumunda buharlaşmanın %60'a varan oranda azalacağını unutmamak, gün ışığından en üst düzeyde yararlanmak, ortak alanlar için hareket sensörlü aydınlatma kullanmak,
klimalı ortamlarda ideal sıcaklığı 23 derece olarak dikkate almak ve her 1 derecelik farkın %10'a varan enerji tasarrufu sağlayacağının farkında olmak, çalışma ortamlarında zorunlu olmadıkça belgeleri yazdırmak yerine dijital kullanımı tercih etmek, tek kullanımlık ürünler yerine uzun süre kullanılabilecek, tamir edilebilir ürünleri tercih etmek sayılabilir. Çevreye zarar veren bir diğer israf türü de gıda israfıdır. Gıdalar üretimlerinden tüketimlerine kadar çevreyle etkileşim halindedir. Bu süre içerisinde harcanan enerji, su ve toprak kayıpları doğayı tahrip ediyor. Daha az atıkla daha temiz ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olmamız mümkün. Dünyada üretilen gıdanın üçte biri israf ediliyor. Gıda atıkları sonucunda oluşan kayıplar, çevre kirliliği, beslenme bozuklukları gibi sorunların oluşmasına yol açıyor. Gıda atıklarının önlenebilir olmasına rağmen uygun şekilde yönetilememesi de hem çevreye hem ülke ekonomisine büyük zararlar veriyor. Dünyada sera gazı salınımının artmasıyla doğal ve ekolojik dengenin bozulması, gıda israfının çevresel bir etkisi olarak karşımıza çıkıyor. Gıda israfını önlemek için alışverişe çıkmadan önce liste yapmak, ihtiyacımız kadar satın almak, artan yemekleri değerlendirmek gibi tedbirlerin aynı zamanda su ve enerji israfını, dolayısıyla çevre problemlerinin çoğalmasını da engelleyeceğini akıldan çıkarmamak gerekiyor.

Kalemden Kelama devam ediyor. Batıl inanç ve hurafeler. Yüce Allah insanı hakikati idrak edebilecek bir donanımla yaratmış, ona akıl nimeti vermiş, peygamberler göndererek hakikat yolunu göstermiştir. Buna rağmen insan, kimi zaman menfaatlerinin, kimi zaman da cehalet, zaaf ve tutkularının etkisiyle hakikatten uzaklaşmıştır. Hakikatin yerini vehmin, bilginin yerini zan ve kuruntunun aldığı bu savruluş halinin neticesinde ise batıl inançlar ve hurafeler ortaya çıkmıştır. Putlara kutsiyet atfetmek, görünmeyen varlıklardan medet ummak, gök cisimlerine uluhiyet isnat etmek, fal ve kehanetle geleceği okumaya kalkışmak, uğur ve uğursuzluk sanrılarıyla hayatı anlamlandırmaya çalışmak gibi yaklaşımlar, tamamen insanın hakikat ve istikametten uzaklaşmasının bir neticesidir. Bu tür eğilimler, tarih boyunca farklı kültür ve coğrafyalarda çeşitli şekillerde kendini göstermiştir. İnsanlık tarihi daima hakla batılın, tevhidle şirkin kesintisiz mücadelesine sahne olmuştur. Cenab-ı Hak söz konusu mücadeleye atfen net bir kaide olarak de ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur fermanıyla hakikatin ontolojik üstünlüğünü beyan etmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayette insanı fıtratından uzaklaştıran, onun onur ve haysiyetine halel getiren batıl inanç ve uygulamaları açık bir dille reddetmiş, insanı doğru bilgi ekseninde aklını kullanmaya, tefekküre ve tedebbüre davet etmiştir. Kur'an'ın tevhid inancı üzerinde ısrarla durması, batıl düşünce ve inanışların insanoğlu için her zaman ve zeminde en büyük tehdit olduğunu göstermektedir. Zira tevhidden uzaklaşmak, insanın inanç dünyasında ciddi kırılmalara yol açarken, batıl düşüncelere ve şirke de zemin oluşturmaktadır. Böylece ortaya çıkan sapkın inanışlar, batıl uygulama ve hurafeler, insanla Allah arasına görünür ya da görünmez acılar girmesine ve kulun Rabbi ile ilişkisinin zayıflamasına, hatta kopmasına yol açabilmektedir. Buna mukabil İslam'ın tevhid prensibi, hakikati tahkim etmekle birlikte, İnsanı vehimlerden arındırıp her türlü sahte otoriteden, aracıdan ve bağımlılıktan kurtararak hayata istikamet kazandırmaktadır. Bu anlamda peygamberlerin hayatına baktığımızda onların bütün mücadelelerinin İslam'ın tevhid ilkesini yerleştirmeye yönelik olduğunu görürüz. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de tüm batıl inançlara ve bilhassa onların en tehlikelisi olan şirke karşı güçlü ve kapsamlı bir mücadele yürütmüş, tevhide aykırı tutum ve davranışlara asla müsamaha göstermemiştir. Cahiliye dönemine ait yanlış anlayış, adet, uygulama ve hurafelere karşı da son derece hassas davranarak, Müslümanların inançlarıyla hayatları arasındaki ilişkinin berraklığına halel getirecek hiçbir anlayışa izin vermemiştir. Bu minvalde oğlu İbrahim'in vefatıyla aynı gün gerçekleşen güneş tutulmasını bu ölüm hadisesine bağlayanları, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Hiç kimsenin ölümü ya da hayatı için tutulmazlar buyurarak uyarmış ve doğa olaylarını hurafelerle açıklama şeklindeki bu yanlış anlayışı hemen düzeltmiştir. Yine cahiliye döneminde çok yaygın bir uygulama olan kahinlikle ilgili olarak, kim bir kahine gider ve söylediklerini tasdik ederse, Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur inkazıyla, gayb bilgisi iddiasında bulunan kişi ve yapılara itibar edilmemesi gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. Peygamber Efendimiz böylece vahiy ve akıl zemininde tevhide dayalı güçlü ve sarsılmaz bir mümin bilinci inşa etmiştir. Kuşkusuz İslam'ın en temel prensibi olan tevhid inancı, Allah'ı birlemenin yanı sıra, onun dışında hiçbir varlığa insanüstü güç, sınırsız bilgi ve sorgulanamaz otorite atfetmemeyi de gerektirir. Ne var ki insanoğlu tevhidden uzaklaşıp hakikatle arasına mesafeler koyduğunda bu tür yanılgılara düşebilmektedir. Bu yüzden batıl inanç ve düşünceler kendilerine yeni formlar, yeni söylemler ve yeni araçlar bularak yeniden varlık alanına çıkmaktadır.
Bu olgu insanlık tarihinin bitmeyen döngüsü olarak ne yazık ki bugün de karşımızda durmaktadır. İletişim imkanlarının baş döndürücü bir hızla geliştiği, bilgiye ulaşmanın son derece kolaylaştığı günümüzde, yanlış ve yanıltıcı bilgilerin de aynı hızla yayılabildiğine şahit oluyoruz. Dijital platformlar ve özellikle sosyal medya mecraları, din ve inanç alanındaki mesnetsiz tutum ve davranışların geniş kitlelere ulaşmasına zemin hazırlamaktadır. Cahiliye döneminde fal oklarıyla ve kehanetle aranan gelecek bilgisi, bugün farklı isimler altında ve farklı uygulamalarla yeniden gündeme gelmektedir. Modern dünyada hurafeler, kimi zaman eğlence ve popüler kültür unsuru olarak, kimi zaman da kişisel gelişim, enerji terapileri, astroloji, tarot, numeroloji ve kozmik şifa benzeri başlıklar altında masum bir görüntüyle karşımıza çıkmaktadır. Bunların dinden bağımsız ruhsal bir egzersizmişçesine lanse edilmesi ise maalesef insanların bilinçsizce bu tür anlayışlara tevessül etmesine sebep olmaktadır. Esasen bütün bunlar uzun vadede tevhid inancını aşındırmakta, insanı kader, tevekkül, ibadet ve dua anlayışından uzaklaştırarak İslam'ın ruhuna aykırı yollara sürüklemektedir. Modern çağda hurafelerin yaygınlaşmasının altında elbette pek çok sebep vardır. Bunların başında cehalet gelmektedir. Hakikatin bilgisinden mahrum kalan insanlar, nevzuhur batıl anlayışlara kolaylıkla teslim olmaktadır. Özellikle modern zamanlarda insanın varoluşa dair sorularına sahih ve tutarlı cevaplar bulamaması veya anlam arayışının doğru kaynaklardan beslenmemesi, batıl inanç ve hurafelerin yaygınlaşmasında önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte insanın manevi yönünün ihmal edilmesiyle ortaya çıkan manevi boşluk ve yoksunluk hissi de onları farklı arayışlara sevk etmekte, somut, kolay, hızlı ve cazip görünen alternatiflere yöneltebilmektedir. Bu itibariyle batıl inanç, düşünce ve hurafelerle mücadele etmek sadece yanlış inanış ve bilgileri düzeltme meselesinden ibaret değildir. Bu mücadele aynı zamanda sağlam bir inanç eğitimi, derinlikli bir bilinç ve güçlü bir ahlak inşası meselesidir. Bu bağlamda sahih dini bilginin her alanda yaygınlaştırılması, Kur'an ve sünnet merkezli bir din tasavvurunun güçlendirilmesi ve özellikle yeni nesillerin söz konusu alanlardaki istismarlara karşı bilinçlendirilmesi hayati önem taşımaktadır. Modern çağ insanını sahih bilgiyle buluşturma, kalpleri vahyin aydınlığıyla diriltme ve tevhid bilincini yeniden tahkim etme sorumluluğu da Müslümanlar olarak hepimizin omuzlarındadır.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Hayat trafiktir. İlahi yolun ışıkları, durakları ve emanetleri. Sinan Konut, Niğde Bor Müftülüğü Manevi Danışmanı.

Hayat Kur'an'ın diliyle bakıldığında bir yoldur. Üzerinde yürüyenin niyetine göre ya aydınlanan ya da kararan bir yol. Sırat-ı müstakim diye adlandırılan bu istikamet, yalnız varılacak bir hedefi değil, nasıl gidileceğini de öğretir. Trafik de böyledir. Yalnızca menzile varmak değildir gaye. Yol boyunca kurallara uymak, başkasının hakkını gözetmek ve zamanı gözeterek ilerlemek gerekir. Kur'an, hayat trafiğinin işaret levhalarını ayet ayet önümüze koyar. O Allah ki, yeri sizin için bir beşik, yolları da üzerinde rahatça yürüyüp gidesiniz diye var edendir. Yolun varlığı bir rahmettir. Fakat yolun emniyeti yürüyenin edebiyle mümkündür. Trafikte yol vardır ama kuralsızlık kazayı doğurur. Aynı şekilde hayatta da nimet vardır. Ama ölçüsüzlük helaki getirir. Bu yüzden Kur'an ilk iş olarak ölçüyü öğretir. İşte bu dosdoğru yolumdur. Ona uyun. Başka yollara uymayın ki sizi onun yolundan ayırmasın. Çok yol vardır ama tek istikamet. Çok hız vardır ama tek denge. Kırmızı ışıklar vardır hayatta, durmamız gereken anlar. Sabırla beklenmeyen her durak kazaya gebedir. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Sabır hayattaki fren sistemidir. Onun yokluğundaysa hız felakete dönüşür. Nice kapılar vardır ki hemen açılmaz. Nice yeşiller vardır ki erken geçilmez. Kur'an aceleyi insanın zaafı olarak niteler. İnsan pek acelecidir. Trafikte acele, hayatta hüsrandır. Yeşil ışıklar da vardır hayatta, imkan ve fırsat anları sunan. Ancak yeşil yanınca geçmek yalnız hız değil, hazırlık da ister. Allah, bir toplumu onlar kendilerindeki hali değiştirmedikçe değiştirmez. Emniyet kemeri takılmadan yola çıkılmayacağı gibi, hayatta da ahlak ve sorumluluk kuşanılmadan imkanlar hayra dönmez. Hadis-i şerif bunu berraklaştırır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Trafikte direksiyon başına geçen yalnız kendini değil yolun tamamını emanet alır. Hayat trafiğinde şerit ihlali de vardır bazen. Başkasının hakkına girmek. Kur'an bu ihlali sert levhalarla yasaklar. Birbirinizin mallarını haksız yollarla yemeyin. Yaya geçidi gibi kul hakkı da görünürdür. Onu çiğneyen yalnız başkasının değil, kendi yolunu da karardır. Resulullah uyarır. Müflis kimdir bilir misiniz? Kıyamet günü namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat buna sövmüş, şuna iftira atmış, bunun malını yemiştir. Sevapları alınır, borçları ödenir. Yetmezse onların günahları ona yüklenir. Trafikte kazanın bedeli vardır. Hayatta da ihlalin. Sis çöker bazen, o anlarda görüş daralır. Kalp puslanır, akıl şaşar. Kur'an bu anlar için takva farlarını yakar mümine. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, o size bir furkan, iyiyi kötüden ayırt etme gücü anlayışı verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Sisli havada hız kesmek cesarettir. Belirsizlikte durup istişare etmek hikmettir. Hadis-i şerif ise elimize pusulayı vermiştir. Helal bellidir, haram bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. Kim şüphelilerden sakınırsa dinini ve ırzını korumuş olur. Yolculukta dinlenme tesisleri vardır. Kul için tefekkür ve ibadet durakları. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Uzun yolda mola vermeyen şoför nasıl risk alırsa, hayatta zikirsiz ilerleyen kalp de yorulur. Namaz bu yolun düzenli molasıdır. Oruç hız kontrolü, zekatsa şerit paylaşımıdır. Kaza da olur hayatta. Çünkü insan kimi zaman yanılır. Kur'an kazadan sonra yapılacakları öğretir bize. De ki, ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Tövbe çekici gibidir, aracı hurdaya ayırmaz, tamire alır.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi ise bu anlarda umut kapısını açık tutmamız gerektiğini bize hatırlatır. Ademoğlu hata eder. Hata edenlerin en hayırlısı ise tövbe edenlerdir. Varış noktası bellidir. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Trafikte yol biter, menzil başlar. Hayatta da yolculuk hesapla taçlanır. O gün hız değil niyet, geçiş üstünlüğü değil adalet konuşur. Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. Kim zerre kadar şer yapmışsa onu görür. Evet, hayat trafiktir ama bu trafik kaos değil bir imtihandır. Işıkları Kur'an yakar, kuralları ise sünnet çizer. Direksiyon vicdanda, fren sabırda, farlarda takvadadır. Yol uzundur ama istikamet bellidir. Ve en güvenli yola sahip olanlar, bizi dost doğru yola ilet duasını her adımda fısıldayarak yürüyenlerdir.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Dijital yalnızlık ve görünür olma arzusu. Rabia Çakmak, psikolog. Yalnızlık artık kapımızı çalan bir misafir değil, çoğu zaman elimizde taşıdığımız bir hal. Gün içinde onlarca kişiyle temas kuruyor, mesajlaşıyor, paylaşıyor ve izleniyoruz. Buna rağmen birçok insan günün sonunda aynı cümleyi kuruyor: kimseyle bir araya gelemedim. Dijital yalnızlık

tam olarak bu boşlukta ortaya çıkıyor. İnsan kalabalıklar içinde kaybolmuyor artık. Kalabalıkların tam ortasında yalnızlaşıyor. Dijital mecralar bireye görünür olma imkanı sunuyor. Görünürlük çağımızda neredeyse var olmanın ön koşulu gibi algılanıyor. Paylaşmayan, kendini göstermeyen, sürekli çevrim içi olmayan biri eksikmiş gibi. Ancak psikolojik açıdan görünürlükle değer görme aynı şey değildir. Görünürlük, başkalarının bakışına açılmakla ilgilidir. Değer görmek ise birinin seni anlama çabasına girmesini gerektirir. Bu ikisi arasındaki fark silikleştiğinde insan kendini sürekli sergilemek zorunda hisseder. Sosyal medya üzerine yapılan yerli araştırmalar, yoğun kullanımla artan yalnızlık algısı arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir. Özellikle sosyal medya, yüz yüze ilişkilerin yerini almaya başladığında bireyin sosyal doyumu artmamakta, aksine yüzeyselleşmektedir. Dijital temaslar çoğaldıkça duygusal temasın azaldığına dair ortak bir klinik gözlemden söz etmek mümkündür. Görünür olma arzusu çoğu zaman bir tercihten ziyade bir zorunluluk gibi yaşanır. İnsan paylaşmadığında dışarıda kalacağını, geri çekildiğinde unutulacağını düşünür. Bu düşünce bireyin benlik algısını yavaş yavaş dış referanslara bağımlı hale getirir. Beğeni sayıları, yorumlar ve izlenmeler kişinin kendilik değerinin sessiz belirleyicilerine dönüşür. Beklenen ilgiyi görmeyen bir paylaşım basit bir hayal kırıklığı olmaktan çıkar. Kişinin kendisiyle ilgili olumsuz yorumlar üretmesine neden olur. Bu süreçte benlik doğal halinden uzaklaşıp performatif bir yapıya bürünür. Kişi nasıl hissettiğinden çok nasıl göründüğüyle ilgilenmeye başlar. Paylaşılabilir olanla yaşanabilir olan arasındaki mesafe açıldıkça iç dünya ihmal edilir. Klinik görüşmelerde sıkça karşılaşılan "her şey yolunda gibi ama ben iyi değilim" cümlesi tam da bu kopuşun ifadesidir. Özellikle kadınlarda dijital görünürlük baskısı daha yoğun hissedilir. Hem üretken, hem ilgili, hem güçlü, hem de sürekli ulaşılabilir olma beklentisi sosyal medya aracılığıyla pekiştirilir. Bu durum zamanla zihinsel yorgunluk ve duygusal tükenmişlik meydana getirir. Kişi birçok kişiyle bağlantı halindedir fakat kendisiyle bağını zayıflatmıştır. Yalnızlık burada insanın başkalarından çok kendisine uzak düşmesiyle derinleşir. Dijital yalnızlık sadece sosyal ilişkileri değil, bireyin içsel düzenini de etkiler. Sessizlik giderek tahammül edilmez bir hal alır. Boşluk anları hızla ekranla doldurulur. Oysa psikolojik dayanıklılık, kişinin kendiyle baş başa kalabilme kapasitesiyle yakından ilişkilidir. Sürekli uyarana maruz kalan zihin, durup olanı anlamlandırmakta zorlanır. Bazı akademik çalışmalar, telefon odaklı davranışların ve sürekli çevrim içi olma halinin sosyal ve duygusal yalnızlıkla ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Akademisyenlerce ortaya konan bulgular, dijital yoğunluğun her zaman sosyal yakınlık anlamına gelmediğini açıkça göstermektedir. Bu noktada mesele teknolojiyi tümden reddetmek değildir. Asıl mesele dijital araçlarla kurulan ilişkinin sınırlarını yeniden düşünmektir. Görünürlük arzusunu ilişkisellik ihtiyacından ayırabilmek ruh sağlığı açısından koruyucu bir adımdır. Az ama gerçek ilişkiler çok ama yüzeysel temaslardan daha onarıcıdır. Belki de bugün yeniden şu soruyu sormak gerekiyor. Görülmek mi istiyoruz yoksa gerçekten anlaşılmak mı? Bu sorunun cevabı çoğu zaman küçük ama anlamlı davranışlarda saklıdır. Mesela arayıp sormakta, sesini duymakta, yüz yüze gelmek için zahmete girmekte saklıdır. Paylaşmak yerine anlatmayı, izlenmek yerine temas etmeyi seçebilmekte saklıdır. Dijital kalabalığın içinde insan kalabilmek hala mümkün. Yeter ki görünür olmaktan çok temas kurmaya cesaret edilebilsin.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Hayırlı insan olmanın ölçüsü. Doktor Halil Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. İnsanoğlu, varlık aleminin en şereflisi, ilahi sanatın en nadide tecellisidir. Yüce Mevla bizleri ahsen-i takvim üzere yaratırken, ruhumuza iyiliğin tohumlarını ekmiş ve yeryüzünü imar etme vazifesini omuzlarımıza yüklemiştir. Bu ulvi yolculukta her birimize farklı istidatlar, imkanlar ve meziyetler bahşetmiştir. Bu noktada insanın kıymeti sadece neye sahip olduğuyla değil, sahip olduklarını başkalarının hizmetine ne ölçüde sunduğuyla ölçülür.

İşte bu ölçünün en veciz ifadesi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem o muazzam beyanında gizlidir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Günümüz dünyası insanı önce ben diyen, yalnızca kendi çıkarını önceleyen ve başkalarına karşı kayıtsız kalabilen bir anlayışa doğru sürüklemektedir. Bunun neticesinde kendi kendine yettiğini düşünen fakat aslında giderek yalnızlaşan bir insan tipi ortaya çıkmaktadır. Oysa İslam'ın inşa etmek istediği insan modeli sadece kendisi için değil, başkaları için de yaşayabilen, varlığını iyilikle anlamlandıran insandır. İslam, paylaştıkça malının bereketi artan, yardım ettikçe huzur bulan ve öğrettikçe kemale eren bir mümin şahsiyet tasavvuru sunar. Modern dönemde ümmet bilinci yerini bireyselliğe bırakmış, bireysellik de çoğu zaman bencilliğe dönüşmüş. Bana değmeyen yılan bin yaşasın anlayışı adeta bir hayat felsefesi haline gelmiştir. Bu yaklaşım hem insanın yaratılışındaki dayanışma ve merhamet duygusuna hem de İslam ahlakının temel ilkelerine açıkça aykırıdır. Çünkü mümin başkasının derdiyle ilgilenmeyi, toplumsal sorumluluk üstlenmeyi ve iyiliği yaymayı imanın bir gereği olarak görür. Hiç şüphesiz başkasına faydalı olabilmenin yolu evvela kişinin kendi iç dünyasını imar etmesinden geçer. Ruhunu terbiye etmemiş, zihnini sahih bilgiyle donatmamış bir gönlün başkasına sunacağı fayda sınırlı kalacaktır. Bu sebeple mümin önce kendi bedenini ve ruhunu dini ve ahlaki değerlerle tahkim etmelidir. Zira iyilik merkezden çevreye doğru genişleyen bir halkadır. Bu halkanın merkezi insanın kendisi, ilk durağı ise ailesidir. Nitekim Peygamber Efendimiz, sizin en hayırlınız, ailenize karşı en iyi olanınızdır buyurarak, hayrın en yakın çevreden başlaması gerektiğini haber vermiştir. Ailesine merhamet etmeyen, komşusunun derdiyle ilgilenmeyen bir kimsenin daha geniş toplumsal iddialar taşıması samimiyetle bağdaşmaz. Aileden başlayan bu iyilik halkası zamanla mahalleye, topluma ve nihayet bütün insanlığa uzanır. Çünkü toplum bir zincire benzer. Her birimiz o zincirin bir halkasıyız. Küçük bir halkanın zayıflaması bütün yapıyı etkiler. Bu nedenle ben tek başıma ne yapabilirim demek yerine küçük bir iyiliğin büyük neticelere vesile olabileceğini görmek gerekir. Bir öğrencinin eğitimine destek olmak, bir hastayı ziyaret etmek, yaşlı bir komşunun ihtiyacını gidermek ya da yalnız bir gönle dokunmak. İşte bu samimi ve mütevazı adımlar toplumsal yapıyı güçlendiren ve iyiliği dalga dalga yayan en etkili katkılardır. İslam'ın fayda tasavvuru sadece maddi yardımlarla da sınırlı değildir. Elbette zekat, sadaka ve infak bilinci sosyal adaletin sarsılmaz direkleridir. Ancak hayır kapıları bunlardan çok daha geniştir. Mümin kardeşine tebessüm etmek, yoldaki bir engeli kaldırmak veya bir fidan dikmek, iyiliğin hayatın her anına yayılabileceğinin nebevi örnekleridir. Bu anlayışa göre fayda üretmek sadece malla değil kalple, dille ve asil davranışlarla da mümkündür. Öyle ki bazen bir yetimin başını okşamak veya susuz bir canlıya su vermek, ahiret mizanında en ağır gelen amele dönüşebilir. Günümüzde faydalı olmanın en önemli alanlarından biri de bilgidir. Bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı, fakat bilgi kirliliğinin ve dezenformasyonun arttığı bir çağda yaşıyoruz. Doğruyla yanlışın iç içe geçtiği, hakikatin çoğu zaman gürültü içinde kaybolduğu bir ortamda sahih bilgiye ulaşmak her zamankinden daha kıymetlidir. Bu noktada ilmin zekatını vermek büyük bir sorumluluktur. Gençlerimizi güvenilir kaynaklarla buluşturmak, onlara nebevi bir ahlakla rehberlik etmek ve yaşantımızla doğru örnek teşkil etmek, etkisi nesiller boyu sürecek bir sadaka-i cariyedir. Faydalı olmak, bazen bir iyilik yapmak, bazen de bir zararı bertaraf etmekle olur. Bu yönüyle İslam'ın temel ilkelerinden biri olan emri bil maruf, nehy anil münker, toplumsal huzurun sigortasıdır. Bir yanlışı nazikçe düzeltmek, bir gencin zararlı alışkanlıklardan uzak durmasına vesile olmak, haset ve düşmanlık duygularının yayılmasına engel olmak. Bunların her biri insanlara fayda sağlamaktır. Çünkü kötülüğün yayılmasına kayıtsız kalmak, dolaylı olarak ona ortak olmaktır. Unutmamak gerekir ki, başkasına fayda sağlayan insan, gerçekte en büyük iyiliği kendi ruhuna yapmış olur.
Çünkü insan fıtratı iyilikle huzur bulur. Paylaşan kalp genişler, hizmet eden gönül ferahlar. Yüce Rabbimiz, artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir buyurarak hiçbir samimi gayretin zayi olmayacağını haber vermiştir. Ancak yapılan iyiliğin kalıcı bir manevi azığa dönüşmesi ihlasla mümkündür. Mümin hayrını gösterişe ve menfaate alet etmez. Başa kalkmadan, karşılık beklemeden, sadece Allah rızasını gözeterek hareket eder. Zira iyiliğin değeri büyüklüğünde değil, samimiyetindedir. Sonuç olarak hayırlı insan olmak, büyük sözler söylemekten ziyade bulunduğu yere iyilik taşıyabilmektir. Mümin sahip olduğu imkanı bir emanete dönüştürür. İlmini rehberliğe, malını paylaşmaya, zamanını faydalı işler yapmaya tahsis eder. Çünkü bilir ki Allah katında değer, geride bırakılan servetle değil, dokunulan hayatlarla ölçülür. Bu dünyadan göçüp giderken arkamızda bırakacağımız en kıymetli miras, bir yetimin duası, bir gencin istikameti, bir gönlün tebessümüdür. İşte insanı gerçekten hayırlı kılan da budur. Zira insanların en hayırlısı, insanlara en çok fayda sağlar.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Hadislerin Hikayeleri. Allah'ın kutlu elçisi bilginin edinilmesini ve aktarılmasını çok önemsemiş, teşvik etmiş, esirgenmesini ise asla hoş görmemiştir. Her kim kendisine sorulan bir meseleyi yahut kendisinden istenilen bir bilgiyi bile bile gizler de cevabını vermezse, kıyamet günü ona ateşten bir gem vurulacaktır demiştir. Aynı şekilde kişinin bilmediği hususlarda görüş beyan etmesini ve fetva vermesini de hoş görmemiş, insanları yönlendirme konusunda ziyadesiyle hassas davranılmasını istemiştir. Nitekim Peygamberimiz döneminde acı bir olay yaşanmış ve bilmeden fetva vermenin kötü sonuçları ortaya çıkmıştır. Bir sefer esnasında bir sahabinin kafası yarılmış ve olay şöyle neticelenmiştir.
1: Ah! Yardım edin, yardım edin lütfen.
2: Aman yarabbi, ne oldu sana böyle? Her tarafın kan içinde.
1: Kafam kanıyor.
2: Yardım edin, onu taşıyalım.
3: Ah. Geldim. Ah. Aman Allah'ım, ne olmuş ona böyle?
2: Kafasından yaralanmış. Ah. Hadi onu taşıyalım.
3: Tamam, hadi götürelim
2: hadi.
3: Onu.
2: Hadi. Bu tarafa.
4: Bakın gözlerini açtı. Kendine geldi arkadaşımız.
2: Çok şükür. Sonunda.
3: Nasılsın? Daha iyi oldun mu?
1: Şimdi daha iyiyim. Allah razı olsun sizlerden.
2: Allah senden de razı olsun. Tekrar geçmiş olsun.
4: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun.
2: Kafan feci yarılmış. Dikkat etmen gerekiyor.
1: Ah, hala ağrıyor.
3: Arkadaşım doğru söylüyor. Dikkatli olmalısın bence de.
1: Yalnız benim abdest almam gerekiyor. Namaz kılacağım. Teyemmüm yapsam sorun olur mu?
4: Hayır, yapamazsın. Bu doğru olmaz.
1: Neden?
4: Teyemmüm su bulunmadığında yapılır. Öyle değil mi arkadaşlar?
3: Evet, öyle.
2: Öyle ama baksanıza haline, yaralı şu an.
4: Ben böyle biliyorum. Bu işin doğrusu suyla abdest almasıdır.
2: Bilemiyorum. Başına su değmesi onun için iyi olmayabilir.
4: Hüküm böyledir.
1: Öyle mi gerçekten?
4: Doğrusu bu. Çünkü yanımızda su var.
1: Peki madem doğrusu bu, ben de öyle yapayım o halde. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bu olayın neticesinde yaralı olan sahabi öldü. Durum Hazreti Peygamber'e anlatıldı. Allah'ın Resulü bu duruma üzüldü ve buna sebep olanlara kızdı. Onu öldürdüler. Madem ki bilmiyorlar, bir bilene sorsalardı ya, cehaletin ilacı sormaktır dedi. Hadislerin Hikayeleri.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 3 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 16 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 20 Nisan 1442. Tarihte bugün, Osmanlı Devleti'nin 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in vefatı 1481. Cumhuriyet tarihinin en büyük camii Büyük Çamlıca Camii'nin açılışı 2019. Arka sayfa. Günün konusu. Ashab-ı Kiram'dan Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh hicretten 2 yıl kadar önce hanımı Ümmü Eyyub'la birlikte Müslüman olmuş ve Ensar'dan İslamiyet'i ilk kabul edenler arasında yer almıştır. Hazreti Peygamber'le Bedir, Uhud, Hendek ve Mekke'nin fethi başta olmak üzere bütün gazvelere katılmış, savaşlarda ona zarar gelmemesi için yanından ayrılmamıştır. Vahiy katiplerinden olması sebebiyle Hazreti Peygamber zamanında Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir araya getirilmesine de hizmet etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince devesinin çökeceği yere en yakın eve misafir olacağını söylemiş ve devenin çöktüğü yere en yakın ev olan Ebu Eyyub'un evinde 7 ay misafir kalmıştır. Katıldığı seferlerin sonuncusu, Müslümanların ilk İstanbul kuşatması olmuştur. Kuşatma devam ederken hastalanarak 669 yılında vefat etmiş, vasiyeti üzerine surlara yakın bir yere defnedilmiştir. Ebu Eyyub'un haksızlıklara tahammül edemediği ve doğru bildiğini söylemekten çekinmediği nakledilmiş olup, kendisinden 150 hadis rivayet edilmiştir. Bir ayet. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihat edenlerle onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Enfal Suresi 74. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası, taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Yayınlar Diyanet Radyo, ben Deniz'den Gülşen. Sıradaki ilahi çok sevdiğim manevi kardeşim Aysel'e armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar.

Selamun aleyküm sevgili Diyanet Radyo seyircileri. Ben Ankara'dan Sezai Kırkıcı. Ailem ve sevdiklerim için hak bir gönül verdi bana ilahisini istiyorum. Tüm İslam alemi ve Diyanet Radyo seyircilerine armağan ediyorum.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo, Daha Senden Gayrı eserini Diyanet Radyo dinleyenleri ve Diyanet Radyo çalışanları için istiyorum. Hayırlı günler, iyi dinlemeler.

0: Selamünaleyküm. Orhan Hakanmaz'dan İncir Midir ilahisini eşim ve kızlarım için istiyor. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çiçeklerle hoş geçin.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Sensizlik ilahisini canım kızım için, damadım için ve torunlarım için istiyorum.

Selamünaleyküm. İsmim Bünyamin. Sıradaki ilahi Van Erciş'te görev yapan kardeşim Bahadır ve tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar dilerim.

0: Esselamu aleyküm Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Yusuf.
1: Ben Esrem.
0: Kızımla birlikte yayınlarınızı zevkle dinliyoruz. Sıradaki eseri tüm sevdiklerimiz için istiyoruz. Allah'a emanet olun.

Ben Elif, sizi Erzincan'dan dinliyorum. Tüm Diyanet Radyo çalışanları için ve dinleyiciler için Ömer Karaoğlu'ndan Arzuhal ezgisini istiyorum. Teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Μακαρδία. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim işlediği hayrı şöhret için insanlara duyurursa, Allah onun gizli işlerini duyurur. Kim de herhangi bir hayrı gösterişçe yaparsa, Allah da onun gösterişçiliğini meydana çıkarır buyurdu. Riya, kişinin başkalarının beğenisini kazanmak, saygınlık ve çıkar sağlamak amacıyla gösteriş için inandığından farklı davranışlarda bulunması, gizli yapılması gereken amel ve ibadetleri başkaları görsün diye açıktan yapmasıdır. İyilikleri, amelleri ve ibadetleri sırf başkaları duysun diye yapmak da sümadır ki, bunda da başkalarının duyması vesilesiyle övünme, gösteriş yapma yahut çeşitli menfaatler elde etme amacı vardır. Eğer yapılan iyi amellere ve ibadetlere riya karışırsa, Allah katında bunların hiçbir değeri kalmaz ve kişi ahirette umduğunu bulamaz. Hatta insanların dışarıdan bakarak takdir etmelerine karşın, kişinin tutum ve tavırlarında Allah rızası bulunmayıp gösteriş çabası ön plana çıktığı için mükafat alması bir yana kişi cezalandırılmayı hak etmektedir. Hazreti Peygamber de riya maksadıyla yapılan davranışların ahirette açığa çıkacağını şöyle haber vermiştir. Kim görsünler ve duysunlar diye iş yaparsa, Allah kıyamet günü onun maksadının gösteriş ve insanlara duyurma olduğunu ortaya çıkarır.

İnsanı riyakarlığa sevk eden sebeplerin başında kendini beğenme duygusu gelir. Kötülenmekten korkma, şan, şöhret ve bir takım menfaatlere ulaşma isteği de insanı riyakar olmaya iten sebeplerdir. Başkaları tarafından takdir edilme ve beğenilme insanın nefsini okşayan bir durumdur. Kişi beğenilme duygusunu kontrol edemezse davranışlarını bu arzusu doğrultusunda gerçekleştirmeye çalışır. Zamanla insanların yanında başka türlü, yalnızken başka türlü davranmaya başlar ve iki yüzlü bir kişiliğe bürünür.

İnsan bazen de başkalarının kendisini tenkit etmesinden, kınamasından ve ayıklamasından korktuğu için doğru olduğuna inandığı davranışları terk eder. Yahut bir takım menfaatleri gözeterek doğru olmadığına inandığı davranışları sergileyebilir. Böylece insanlara eylemleriyle yalan söyler ve insanları eylemleriyle aldatır. İnsanları dünyada bu şekilde aldattığını düşünen riyakarın bu sahte tavrı ahirette elbette önüne konur ve böylece hak ettiği gerçek karşılığı bulur. Bu bağlamda Resulullah kendileri için en fazla korktuğu şeyin küçük şirk olduğunu söylediğinde, "Ey Allah'ın Resulü, küçük şirk nedir?" diye soran ashabına şöyle cevap vermiştir. "Riyadır. Yüce Allah kıyamet gününde kullara amellerinin karşılığını verdiği zaman onlara dünyada kendilerine riyakarlık yaptıklarınızın yanına gidin. Bakın acaba onların yanında bir mükafat ya da hayır görebilir misiniz?" diyecek. Şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah kullarının bütün yaptıklarını görür. Onların kalbinde olanı, yani neyi hangi niyetle yaptıklarını çok iyi bilir. Efendimiz bu hususta, "Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar." buyurmuştur. Ayrıca ameller ancak niyetlere göre değer kazanır. "Herkes niyet ettiği şeyin karşılığını alacaktır." buyurarak, niyetin güzel davranışlara ibadet değeri kattığını ifade etmiştir. Bunun için kul, ibadetlerini eda ederken yahut davranışlarını şekillendirirken Allah'ın kendisini gördüğü bilinciyle hareket etmelidir. Hazreti Peygamber'in bu bağlamdaki ihsan, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. "Sen onu görmesen de o seni görmektedir" ifadesi bu bilinci hatırlatmaktadır. Dolayısıyla asıl olan ibadet olsun, hayır olsun, yapılanların sadece Allah rızası gözetilerek samimi bir niyetle yapılmasıdır. Görünüşte Allah'a itaat ediyor gibi yaparak aslında kulların beğenisini kazanmayı amaçlamak, dünyevi çıkarları gözeterek ibadet yapmak, Allah emrettiği için değil de insanlara gösteriş olsun diye iyilik yapmak, gizli yapma imkanı olduğu halde gösteriş için bazı ibadetleri açıktan yapmak, riyanın en tehlikeli olanıdır. Nitekim Hazreti Peygamber, bir kişinin namaza durup da başka birisinin kendisine bakmasından dolayı namazını güzelleştirmesini gizli şirk olarak nitelendirmiştir. Cenab-ı Allah namazlarını ciddiye almayıp namazlarıyla gösteriş yapanları kınamaktadır. Çünkü ibadeti Allah'a itaat için değil de insanların beğenisini kazanmak veya dünyevi bir makam edinmek beklentisiyle yapmak, ibadete bir nevi şirk karıştırmaktır. Bu şekilde ibadete karışan riyanın az olması da şirke düşme tehlikesini ortadan kaldırmaz. Bu doğrultuda Hazreti Peygamber'in ibadetlerin eda edilişinde gizliliği tavsiye ve teşvik etmesi, ibadetlere riya karışmasını önlemek açısından önemlidir. Konunun önemine binaen Kur'an-ı Kerim'de, içerisine riya karışan ibadet ve amelin özünün yok olacağından, kuru bir davranıştan öte geçemeyeceğinden, müminlerin Allah'a kullukta riyadan uzak durmaları gerektiğini bildirmiştir. Ayrıca riya ve riyakarlık münafıklara nispet edilerek şöyle buyurulmuştur. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 3 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 16 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 20 Nisan 1442. Tarihte bugün, Osmanlı Devleti'nin 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in vefatı 1481. Cumhuriyet tarihinin en büyük camii Büyük Çamlıca Camii'nin açılışı 2019. Arka sayfa, günün konusu, Ashab-ı Kiram'dan Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh hicretten 2 yıl kadar önce hanımı Ümmü Eyyub'la birlikte Müslüman olmuş ve Ensar'dan İslamiyet'i ilk kabul edenler arasında yer almıştır. Hazreti Peygamber'le Bedir, Uhud, Hendek ve Mekke'nin fethi başta olmak üzere bütün gazvelere katılmış, savaşlarda ona zarar gelmemesi için yanından ayrılmamıştır. Vahiy katiplerinden olması sebebiyle Hazreti Peygamber zamanında Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir araya getirilmesine de hizmet etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince devesinin çökeceği yere en yakın eve misafir olacağını söylemiş ve devenin çöktüğü yere en yakın ev olan Ebu Eyyub'un evinde 7 ay misafir kalmıştır. Katıldığı seferlerin sonuncusu, Müslümanların ilk İstanbul kuşatması olmuştur. Kuşatma devam ederken hastalanarak 669 yılında vefat etmiş, vasiyeti üzerine surlara yakın bir yere defnedilmiştir. Ebu Eyyub'un haksızlıklara tahammül edemediği ve doğru bildiğini söylemekten çekinmediği nakledilmiş olup, kendisinden 150 hadis rivayet edilmiştir. Bir ayet. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihat edenlerle onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Enfal Suresi 74. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

ötelerden gelen perdesiz nuru kabul edemeyen, hiç olmazsa harflerde, kelimelerde gizlenmiş bir nur olan hikmet sözlerini duy, içine sindirmeye çalış. Sen kelimelerin içine gizlenmiş olan hikmet nurunu kabul edecek olursan, perdeler arkasına gizlenmiş olanı da, perdesiz olanı da görürsün. O vakit bir yıldız gibi göklerde dolaşırsın. Hatta gökyüzü olmadan neliksiz niteliksiz manevi bir yolculuğa çıkarsın. Aslında sen...

yokluk aleminden varlık alemine geldin. Kendine gel de söyle bakalım, nasıl geldin? Mest olarak geldin değil mi? Şimdi aklını fikrini bırak da aklet. Yani bir çürük diş gibi seni rahatsız eden aklını at da gerçek akla ulaş. Kulaklarını tıka, gönül kulağını aç, hikmetlere kulak ver.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlış çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kan krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

Olmasın kimse yüzünden derhem, hulkunun bendesi olsun alem. Cevriyle kimseyi bizar etme, sana cevretse de azar etme. Kimse senin yüzünden mustarip olmasın, bütün dünya güzel huyunun esiri olsun. Kimseyi eziyet ile incitme, hatta sana eziyet etse bile onu azarlama.

Selman-ı Farisi ile Ebu Derda, Ensar ve Muhacir kardeşliğindendir. Bu kardeşlerden Ebu Derda, Müslüman olduktan sonra kendisini ibadetten alıkoyduğu için ticareti dahi bırakıp kendini ibadete vermiş bir kimseydi. Bir gün Selman, kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti ve dostunun hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırdı ve "Bu ne hal?" diye sordu. Ebu Derda, kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki," karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun kendisiyle birlikte yemesini isteyince Ebu Derda, "Ben oruçluyum kardeşim," dedi. Ancak Selman, "Sen yiyene kadar ben de yemeyeceğim," deyince Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru Selman Ebu Derda'yı "Hadi şimdi kalk," diye uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu. "Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver." Bu olaydan sonra Ebu Derda Efendimiz'e gelerek hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber, "Selman doğru söylemiş," buyurarak Selman'ın kardeşine olan uyarısını takdir etti.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Sevgili radyo dostları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Sizler Diyanet Radyo'ya kulak veriyorsunuz ve şu saat itibariyle Din ve Hayat programı başlıyor. Bugün programımızın içerisinde görev ve sorumluluklarımızdan bahsedeceğiz. İlk bahsedeceğimiz ise mesleki görev ve sorumluluklarımız. Allah'a kulluk görevimiz, mesleki sorumluluklarımıza da kaynaklık etmektedir. Mesleği öğrenmek. Toplumsal hayat iş bölümüyle yürür. Toplumu oluşturan bireylerin her biri, kendi yetenek ve imkanları ölçüsünde bir iş yaparlar. Yapılan işlerden kimisi meslektir. Meslek, belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalıdır. İcra edilmesi belirli kurallara bağlıdır ve karşılığında para kazanılır. Dolayısıyla mesleğin gereği olan bilgi ve yeterliklere sahip olmak gerekir. Kemal yolculuğunu sürdürmek. Kişi mesleğini severek, her zaman adeta ilk defa icra ediyormuşçasına taze bir özenle ve sabırla yürütmelidir. Böylece hem ürünü onun göğsünü kabartır, hem kişisel hayatında mutluluğu yakalar, hem de mesleğinin genel gelişimine ve diğer meslektaşlarına katkıda bulunur. Bu sebeple kişi mesleğinde yetişme aşamasında da, ustalık aşamasında da sürekli bir kemal yolculuğu içinde olmalı, mesleği sürdürecek haleflerini de aynı yolculuğa ortak etmelidir. Adil olmak. Toplumdaki her bir meslek sayesinde toplumun diğer fertlerine ihtiyaçları olan ürün ve hizmetler sunulur. İhtiyaçların görülmesi ise meslek erbabının işlerini olması gereken biçimde yapmasıyla, hile ve aldatmalardan uzak kalmasıyla mümkündür. Eksik, bozuk, hatalı ürün ve hizmetler hem onların üretilmesinde kullanılan insan gücüne ve maddi kaynağa hem de ihtiyaçlarını gidermek üzere onları temin eden kişilere zulümdür. Zira zulüm, bir şeyi olması gerektiğinden farklı şekilde icra etmekle ortaya çıkar ve yapandan başlayarak tüm topluma zarar verir. Aynı geminin yolcularından birinin geminin zeminini delmesi, geminin batmasına ve tüm yolcuların felaketine sebep olur. Sevgili dostlar, görev ve sorumluluklarımızdan sizlere bahsedeceğimiz sonuncusu, sosyal ilişkilere dair görev ve sorumluluklarımız. Güzel başlangıç. Bir toplumda davranışları denetlemeye yönelik benimsenmiş ve örf haline gelmiş kurallar vardır. İnsanlar bu kurallar sayesinde toplum içinde ve bir arada yaşarlar. Adab-ı muaşeret, görgü kuralları, sosyal davranış kuralları, nezaket kuralları gibi isimlendirmelerle de anılan bu kurallara uymak, insanlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yardımcı olacak güzel bir başlangıç adımı atılmasını sağlar. Toplumsal ayar. Sosyal davranış kuralları, hukuk kuralları gibi yazılı değildir. Bu kurallara uyanlar, takdir edilmek dışında bir ödül kazanmaz. Uymayanlar da ayıplama dışında bir yaptırımla karşılaşmaz. Ancak bir topluma giren kişi, bunları diğer insanların münasebetlerinde göre göre, çevresinde gözlemleyerek zamanla öğrenir. Bu kurallar, her toplumun kendi gelenek ve kültür değerlerine göre şekillenir. Her birinde az ya da çok benzeşen ve değişen yönler vardır. Ancak öz hepsinde aynıdır. Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan, karşındakine de öyle davran. Bu davranış kuralları dinin esaslarıyla çelişmediği sürece Müslüman birey tarafından dikkate alınır. Güzel ahlakın tezahürü. Dinimiz insanların birbirleriyle iyi ilişkiler içinde olmalarını ve güzel geçinmelerini emreder. Bir toplumda güzel geçimin yerleşmesi de bireylerin birbirlerine karşı saygılı, diyarkam, alçak gönüllü olmalarına bağlıdır. Herkes için farklı. Sosyal davranış kuralları, insanlar birbirini daha yakından tanıdıkça, aralarındaki sevgi güçlendikçe, açık kalplilik ve samimiyet geliştikçe daha farklı bir boyut kazanır. Belki başlangıçta şekilcilik gibi gelen bu kurallar, zamanla muhatabımıza ve onunla oluşturduğumuz ilişkiye gösterdiğimiz hassasiyetin bir göstergesine dönüşür. Önceleri kişiye yük gibi gelse de, zamanla ince bir zevk halini alır. Diyanet Radyo'nun birbirinden değerli dostları, bugünlük Din ve Hayat programının sonuna geldik. Bir sonraki Din ve Hayat programında sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden ve ilk olarak Medine döneminden bahsedeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene. İşinde öfkeli olma. İnsanlara kaba söz söyleme. Kaba söz yakıcı bir alevdir.

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan, onsuz yapamam dediği ne varsa, onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran biri olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Günün Duası.
1: İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam Allah'ın emri üzerine Kabe'yi inşa etmişlerdi. Binanın duvarları yükseltilip tamamlandığında şöyle dua ettiler: "Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Hiç şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey bizim Rabbimiz, hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen Müslümanlardan kıl, hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin yollarını göster. Tevbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz tevbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin."

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Gençler soruyor, az sonra. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 3 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 16 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 20 Nisan 1442. Tarihte bugün Osmanlı Devleti'nin 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in vefatı 1481. Cumhuriyet tarihinin en büyük camii Büyük Çamlıca Camii'nin açılışı 2019. Arka sayfa. Günün konusu. Ashab-ı Kiram'dan Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh hicretten 2 yıl kadar önce hanımı Ümmü Eyyub'la birlikte Müslüman olmuş ve Ensar'dan İslamiyet'i ilk kabul edenler arasında yer almıştır. Hazreti Peygamber'le Bedir, Uhud, Hendek ve Mekke'nin fethi başta olmak üzere bütün gazvelere katılmış, savaşlarda ona zarar gelmemesi için yanından ayrılmamıştır. Vahiy katiplerinden olması sebebiyle Hazreti Peygamber zamanında Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir araya getirilmesine de hizmet etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince devesinin çökeceği yere en yakın eve misafir olacağını söylemiş ve devenin çöktüğü yere en yakın ev olan Ebu Eyyub'un evinde 7 ay misafir kalmıştır. Katıldığı seferlerin sonuncusu, Müslümanların ilk İstanbul kuşatması olmuştur. Kuşatma devam ederken hastalanarak 669 yılında vefat etmiş, vasiyeti üzerine surlara yakın bir yere defnedilmiştir. Ebu Eyyub'un haksızlıklara tahammül edemediği ve doğru bildiğini söylemekten çekinmediği nakledilmiş olup, kendisinden 150 hadis rivayet edilmiştir. Bir ayet. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihat edenlerle onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Enfal Suresi 74. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin, nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna, sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk aziz dostum.
1: Hocam dinleyicimiz şöyle diyor. Kur'an için hayat rehberi tanımlaması yapıyoruz. Peki cennet ehli yine Kur'an'dan sorumlu olacak mı? Olacaksa bu imtihan bitmiş olmaz. Olmayacaksa bu kez Kur'an sadece dünya hayatı için mi gerekliydi? Öbür dünyada Kur'an vazifesini tamamlayacaksa neden dualarda peygambere komşu olmak isteniyor? Oysa ki bu durumda peygamberler de hükümsüz sayılmaz mı? Buyursunlar.
2: Selman Bey, bu peş peşe sıralanan bu soru zincirinde önemli bir akıl teri var yani, ama belki biraz da kafa karışıklığı da olabilir. Dilersen sonunda söyleyeceğimizi şimdiden ifadeye çalışalım. Yani ne diyordu soruda? Kur'an için hayat rehberi tanımlamasını yapıyoruz. Peki cennet ehli yine Kur'an'dan sorumlu olacak mı? Ölümden sonra ahiret hayatını merak eden bir soru. Orada imtihan bitmiş mi olacak? O artık olmayacaksa bu kez Kur'an sadece dünya hayatı için mi gerekli, değil mi? Bu soruları peş peşe sıralıyor bu kardeşimiz. Hemen ifade edelim. Dini sorumluluk dünya ile alakalıdır. Peygamber Efendimiz ve ona gönderilen Kur'an-ı Kerim insanın mükellef olduğu yaştan itibaren dünya hayatını Yüce Mevla'nın istediği gibi yaşayabilmek, değerlendirebilmek ve o nispette de ahirette mükafatı, cenneti hak edecek bir şekilde yaşamak için gönderilmiş. Aynı zamanda cehennemden korunmak, cezadan korunmak için neler yapılacağını ortaya koymuş. Ölümle birlikte o kişi için artık dini anlamda

0: sorumluluk tamamlanmıştır, bitmiştir. Amel defteri artık kapanmıştır. Sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelediği bir grup var. Yani herkesin amel defteri kapanır ama bazı insanlar var ki onlar dünyada çok güzel işler yapmışlar. Mesela kalıcı hayır yapmışlar. Sadaki cariye dediğimiz. İşte faydalanacak ilim bırakmışlar. Ahlaklı, güzel, topluma faydalı, iyi çocuklar yetiştirmişler. İşte bunlar sürdüğü müddetçe Efendimiz onların amel defterlerini, geride bu türden güzellikler bırakanların amel defterlerinin kapanmayacağını müjdelemişler. Onun dışındakilerin amel defteri kapanacak. Şimdi ahiretle alakalı süreci istersen adım adım anlamaya çalışalım. Bir kere her insanın ölümüyle berzah alemi dediğimiz, yani kabir hayatı o kişi için başlıyor. Mesela Hazreti Adem'den itibaren ne kadar insan yaşadı, onların berzah alemi ne zaman başladı, ne kadar süre devam edecek, işte bunu her birimiz hesap edelim. Bu berzah ne zamana kadar devam edecek? Kıyamete kadar. Bir anlamda aslında insanın kendisinin ölümüyle birlikte berzah, berzakla birlikte de aslında ahiret hayatı başlamış oluyor. Bunu nereden çıkarıyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde kabir ahiret duraklarının ilkidir diye buyurmuşlar. Kıyametin kopmasıyla birlikte her insan için bu defa ahiret hayatı başlıyor. Ahiret hayatında dünyada olup bitenlerin hesabının görülmesi ve hesap sonrası da hesaba göre ebedi hayatta nerede devam edecekse hayatın, o sürecin başlaması ortaya konmuş oluyor. Ahirette hesabın başlaması nasıl oluyor sorusu, hani meleklerden İsrafil Aleyhisselam'ın artık sura ikinci üfleyişinden sonra kabirlerinden tekrar bir dirilme, mahşerde toplanma hadisesi gerçekleşecek. Hatta Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir benzetme yapılır bu anlamda. Hesap meydanına doğru, mahşere doğru hareketin İsrafil Aleyhisselam'ın çağrısıyla olacağı, bunu Kur'an bir davetçinin çağrısı şeklinde ifade eder. Kabirlerinden kalkanların bu çağrıya hiç karşı koymadan adeta koşuşan çekirgeler. Selman'ım dikkat edin. Yani kabirlerinden kalkıp o toplanma meydanına koşuşan insanları adeta bir çekirceğe benzetir Kur'an-ı Kerim. Nerede geçiyor bu? Kamer suresinin 6 ile 8. ayetlerinde böyle bir benzetme yapılır. Kıyameti tasvir eden ve kula ait sorumluluk sınırlarını belirleyen ayeti kerimeler ve hadis-i şeriflerden bütün mükellefler, yani bu anlamda hem insanlar hem cinler, her şeyden önce orada imandan sorguya çekilecek. Yüce Allah'ın varlığına, birliğine iman edip etmemeleri konusu ilk gündem olduğu, bundan sonra kul haklarından sorguya çekileceği, daha sonra da Yüce Allah ile kul arasındaki hakların hesabı görüleceğini Müslüman alimler tespite çalışmışlar. Tabii bunun doğrusunu, gerçeğini sadece ve sadece Yüce Mevla bilir. Kul hakkı veya diğer günahları sebebiyle insanların bir süre, eğer burada hataları varsa, yanlışları, kusurları, günahları varsa, bir süre cezalandırılsalar bile iman ehlinin sonunda kurtuluşa ereceğine dair İslam alimlerinin büyük bir çoğunluğu böylesi bir benzer kanaattedir. Ama mesela kendilerine ilahi mesaj ulaşmasına rağmen Yüce Allah'ın kutsal kitabı, peygamberi onlara ulaşmasına rağmen bu ilahi mesaja inanmayanlar ise ebedi hüsrana uğrayacaklar. Cennet ve cehennem hayatını tasvir eden ayet ve hadisler, şimdi soruda ne vardı? Orada sorumluluk var mı? Orada Kur'an bitmiş mi olacak? Kur'an sadece dünya hayatıyla mı ilgili? Kardeşimizin böyle zihninde soru işaretleri vardı ya. Şimdi cennet hayatı, cehennem hayatını tasvir eden ayetlere baktığımızda buna cevap arıyoruz. Bunun nasıl olacağı, cismani mi olacağı, ruhani mi olacağını da İslam alimleri arasında müzakere konusu olmuş mesela. Kimi alimler demişler ki orası da bir ruhlar alemi şeklinde devam edebilir görüşünü ileri sürmüşler ama mesela önemli İslam alimlerinden Gazali haşrın cismani olacağını, insanların ete kemiğe bürünerek orada hesaba çekileceğine dair görüşlerin öne çıkması gerektiğini savunmuş. Bunun da gene tekrar edelim, doğrusunu Yüce Allah Celle Celaluhu bilir. O zaman özetle ifade etmek gerekirse, ahiret hayatının tam olarak nasıl olacağını şüphesiz Mevla bilir. Ama Kur'an-ı Kerim, onun ayetleri, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ona sorulan kıyamete dair, ahirete dair sorular ve bu sorulara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği cevaplardan anladığımız bu. Kıyametle birlikte insanlar hesap meydanına, haşıra gelecekler. Orada dünya hayatında olup bitenlerin hesabını Yüce Allah'ın huzurunda verecekler. Ve o hesabın sonucuna göre cennet ve cehennemle ilgili bir tasnif yaşanacak. Ve dileyelim, dua edelim. Mevlam bu dünyayı, yaşadığımız şu anda nefes alıp verdiğimiz bu dünyayı Kur'an'ın ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize tebliğ ettiği, örneklik teşkil ettiği şekliyle değerlendirelim ve bir tarla olarak dünyayı değerlendirelim. Bunun hasatını, karşılığını hem bu dünyada hem de öbür dünyada inşallah elde edelim. Mevlam hepimizin yar ve yardımcısı olsun.
1: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah ebeden razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Bir hırsız bir yılancıdan yılan çaldı. Ahmaklığından onu ganimet saydı. Yılancı kurtuldu o zehirli baş belasından. Hırsız da can verdi yılanın kendini sokmasından. Yılancı, hırsızı bulayım da yılanımı ondan geri alayım der dua ederdim. Allah'a şükürler olsun ki o dua kabul edilmedi. Yılanımın çalınmasını ben ziyan sanıyordum. Halbuki o bana kâr oldu der şükreder. Nice dualar vardır ki dua edenin aleyhinedir. Onun ziyanına ve helakine sebep olacak bu duaları hak ve mukaddes olan Allah kereminden ve merhametinden dolayı kabul etmez.

0: spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Mehmet Zeyt Yıldız.

ben sürekli gerçeğin ve bilginin peşinde koştum. Allah'ın ihtişamına ve yakınlığına erişebilmek için gerçeği ve bilgiyi aramaktan daha iyi bir yol olmadığına inandım.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, bakmayı bir alışkanlık olmaktan çıkaran, görmeyi düşünceyle tamamlayan, ilmi tahminle değil, tecrübeyle konuşan büyük bir alime, İbnül Heysem'e ait. Bugün ışığın izini sürerek hakikate ulaşmaya çalışan, aklı sorumlulukla, bilgiyi tevazuyla buluşturan bu kıymetli müellifin düşünce dünyasını hep birlikte tanıyacağız. Takvimler 965'i gösteriyordu. İlim ve düşüncenin canlı olduğu Basra'da ileride çağları aşacak bir isim dünyaya geldi. Adı Hasan İbnül Heysem'di. Aslen Basralıydı. Basra o dönem hadis halkalarının, kelam meclislerinin, matematik ve felsefenin konuşulduğu ilim sofralarıyla doluydu. İbnül Heysem de bu sofraların hepsine sıra sıra oturdu. Ama hiçbirine körü körüne bağlanmadı. Dinledi, düşündü, sorguladı. Ve en önemlisi denedi. Heysem'in hayatı tek bir şehirle sınırlı kalmadı. Bağdat'tan Dımaşk'a, Kahire'den ilmin yankılandığı başka beldelere uzanan bir yolculuk başladı onun için. Bu yolculuklarda felsefeyle tanıştı, mantıkla derinleşti, matematik, astronomi ve tıpta zihnini besledi. Henüz genç yaşlarda şunu fark etti. İnsanlar inandıkları fikirlere sıkı sıkıya sarılıyor ama hakikati aramayı çoğu zaman ihmal ediyorlardı. Kendi kendine kaldığı bir vakitte, gerçeği bulmak zordur. Ona giden yol sarptır ve hakikat şüphelerle örtülüdür, diye düşündü. Bu düşüncesi onu aramaya sevk etti. Zanna yaslanmadı, taklide razı olmadı, söyleneni olduğu gibi kabul etmedi, doğruluğunu sınamak istedi. İlmi kadar ahlakıyla da dikkat çekti. Zekası ve dirayeti ilim meclislerinin dışına taştı. Bir süre sonra devlet kademelerinde görev aldı. Büveyhiler İdaresi'ndeki Basra'da divan görevlisi oldu, ardından vezir ünvanıyla görev yaptı. Ancak bu devlet işleri onun tabiatına uygun değildi. Bu durum hayatında büyük bir kırılmaya yol açacaktı. Bu görevden ayrılışı onun için yoluna dönüş oldu. Kalemi, defteri ve zihniyle baş başa kalabileceği bir hayata yöneldi. Çünkü o, ilmin ancak sabırla, dikkatle ve sükunetle büyüdüğünü biliyordu. Kader ağlarını adım adım örüyordu. O dönemde Nil Nehri yüzyıllardır taşkınlığıyla biliniyordu. Bu taşkınlar tarımı etkiliyor, vergilendirmeyi zorluyordu.

zorlaştırıyor, zaman zaman can kayıplarına yol açıyordu. Fatimi halifesi El-Hakim, Nil'in taşmasının kontrol altına almak için bir baraj yapılmasını istemişti. Bu amaçla mühendisler arandığı duyurulmuştu. Bir ilim meclisinde Heysem bu sözleri duydu ve "Mısır'da olsam Nil Nehri üzerine bir düzen kurar, taşkınlarını önlerdim," dedi. Bu söz dönemin Fatimi halifesi Hakim Biemrillah'ın kulağına ulaştı ve İbnül Heysem Kahire'ye davet edildi. Nil'in kıyısında başlayan bu yeni dönem onun ilim yolculuğunda hem umut hem de imtihan demekti. Yukarı Mısır'da Asvan ve çevresinde uzun ölçümler yaptı. Toprağı inceledi, suyun akışını gözlemledi, hesaplar yaptı. Fakat bütün bu çalışmaların sonunda tasarladığı projenin mevcut şartlarda uygulanamayacağını anladı. Bu bir alim için çok zor bir andı. İbnül Heysem gerçeği gizlemedi. Halifeye durumu açıkça bildirdi ve özür diledi. Bu itiraf sarayda ağır bir sessizlik doğurdu. Hakim Biemrillah beklediği sonucu duymadı, öfkelendi. İbni Heysem o an hayatını kurtarmak için delilik taklidi yapmıştı. Bu sayede idamdan kurtulmuştu. Ancak özgürlüğünü kaybetmişti. Halifenin emriyle ev hapsine alınmıştı. Yaklaşık 10 yıl boyunca evinden çıkamayacaktı. İbnül Heysem için bu yıllar dış dünyadan çok iç dünyasına yöneldiği bir zaman dilimiydi. Zamanını okumaya, yazmaya ve deney yapmaya ayırmıştı. Ve ilgisini tamamen yeni bir alana yöneltmişti. Işık. O döneme kadar ışıkla ilgili hakim görüş, antik Yunan'dan beri süregelen bir kabuldü. Empedokles'ten Öklid'e, Batlamyus'tan El-Kindi'ye kadar pek çok düşünür, ışığın kaynağının insan gözü olduğunu savunmuştu. Bu görüşe göre gözden çıkan ışınlar nesnelere ulaşıyor, görme bu şekilde gerçekleşiyordu. İbni Heysem bu düşünceyi sorgulamaya başladı. Basit ama sarsıcı bir soru sordu kendi kendine. Eğer ışık gözden çıkıyorsa, karanlıkta neden göremiyoruz? Evinde deneyler yapıyordu. Pencereleri kapatmış, odayı tamamen karanlık hale getirmişti. İlk olarak ışık kaynaklarını inceledi. Kendisi ışık yayan nesnelerin ışığına birincil ışık, başka bir kaynaktan aydınlanan nesnelerin yaydığı ışığa ise ikinci ışık adını verdi. Işığın doğru boyunca yayıldığını savundu. Bunu kanıtlamak için bugün fotoğraf makinesinin temelini oluşturan karanlık oda deneyini ve gölgelerin niteliklerini esas alan başka deneyler düzenledi. Sonuç netti. İster kendisi ışık kaynağı olsun, ister ışığını başka bir kaynaktan alsın, her ışık doğrusal çizgiler boyunca yayılıyordu. Gözün yapısını, görmenin mahiyetini ve görme bozukluklarının sebeplerini bugünkü bilgilere oldukça yakın bir şekilde açıkladı. Ancak onun bu alandaki en büyük başarısı şuydu. Yüzyıllardır kabul gören ışık gözden çıkar anlayışını yıktı. Işığın nesneden göze geldiğini matematiksel ispatlarla ortaya koydu. Böylece görmenin hem fiziksel bir olay olduğunu hem de nesneden göze ulaşan ışınlar sayesinde gerçekleştiğini açıkça gösterdi. Yansıma konusunda da çığır açtı. Düz, küresel, silindirik ve kronik aynalarda ışığın nasıl yansıdığını deneylerle inceledi, bu yansımaların kanunlarını geometrik yöntemlerle ispatladı. Özellikle yansımanın temel kanunu üzerinde durdu. Gelme açısıyla yansıma açısının eşitliği. İbnül Heysem bu kanunu önceki alimlerden farklı olarak ele aldı. Işığın çok yüksek bir hızla hareket ettiğini, ayna yüzeyine ulaştığında ne durabildiğini ne de içine işleyebildiğini söyledi. Bu yüzden ışık sahip olduğu hareket gücünü koruyarak aynı eğimle yoluna devam ediyordu. İşte bu yaklaşım onun yalnızca bir teorisyen değil, modern fiziğin öncülerinden biri olduğunu gösteriyordu.
İbn Heysem bu bulgularını yalnızca fizik alanında bırakmadı. İnsan gözü üzerine çalışmalara başladı. Ölmüş insan gözlerini inceledi, görmenin fizyolojik boyutunu anlamaya çalıştı. Yaptığı incelemeleri ayrıntılı çizimlerle kayda geçirdi. Tüm bu çalışmaları Kitabül Menazır adlı eserinde topladı. Bu eserde görmenin nasıl gerçekleştiğini, ışığın kırılma ve yansıma kurallarını, renklerin oluşumunu, güneşin doğuş ve batışta büyük görünmesinin nedenlerini ayrıntılı biçimde açıkladı. Kaleme aldığı Kitabül Menazır yalnızca kendi çağında değil, yüzyıllar sonra da okundu. Eserleri Latince'ye çevrildi. 1572 yılında Friedrich Riesner'in yayınladığı Opticae Thesaurus Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Heysem Batı'da Elhazen adıyla tanındı, ikinci Batlamyus olarak anıldı. Descartes'in 1659 tarihli Dioptrix eserine kadar dünyanın en kapsamlı optik kitabı Kitabül Menazır olarak kabul edildi. Heysem yalnızca optiğe değil, bilimsel yöntemin kendisine de katkı sunmuştu. Deneyin tekrarlanabilir olması gerektiğini savunmuştu. Kendisinden önce ileri sürülmüş fakat sorgulanmadan kabul edilmiş birçok görüşü çürüttü. Aynı zamanda kendi tezlerini de delillerle ispat ederek optiği doğru önermelerden oluşan bir temel bilim haline getirdi. Bilim insanının okuduğu metinlere bile eleştirel yaklaşması gerektiğini ifade etti. Yıllar geçti. Basra'da başlayan o ilim yolculuğu Kahire'de ağır ağır son durağına yaklaştı. İbn Heysem artık yaşlanmıştı. Gözleri hala ışığın peşindeydi ama bedeni yorulmuştu. 1040 yılında Kahire'de sessiz bir vakitte dünyadan ayrıldı. Ardında ilme adanmış bir ömür bıraktı. Işığı anlattı, görmeyi öğretti, düşünmeye kapı araladı. İlim bir yol oldu, bu yol çağları aştı. Adıysa hakikatin izini süren dillerde anıldı. Sevgili dinleyenler, bugün ışığı sabırla ölçen, hakikati zanla değil, delille arayan büyük bir bilgeyi İbnül Heysem'i andık. Onun bıraktığı iz, aklın, gözlemin ve hikmetli düşüncenin asırlar boyu süren yürüyüşüdür. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

bana ölümsüz bir hayat, ihtiyarlığı olmayan bir gençlik verebilir misin? Beni daima sağlık içinde tutabilir misin? Hiçbir zaman yoksulluk ve ihtiyaç içinde bırakmadan, her zaman zenginlik içinde yüzdürebilir misin? Buna gücün yetmezse benden ne farkın var?

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 3 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 16 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 20 Nisan 1442. Tarihte bugün, Osmanlı Devleti'nin 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in vefatı 1481. Cumhuriyet tarihinin en büyük camii Büyük Çamlıca Camii'nin açılışı 2019. Arka sayfa. Günün konusu. Ashab-ı Kiram'dan Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh hicretten 2 yıl kadar önce hanımı Ümmü Eyyub'la birlikte Müslüman olmuş ve Ensar'dan İslamiyet'i ilk kabul edenler arasında yer almıştır. Hazreti Peygamber'le Bedir, Uhud, Hendek ve Mekke'nin fethi başta olmak üzere bütün gazvelere katılmış, savaşlarda ona zarar gelmemesi için yanından ayrılmamıştır. Vahiy katiplerinden olması sebebiyle Hazreti Peygamber zamanında Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir araya getirilmesine de hizmet etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince devesinin çökeceği yere en yakın eve misafir olacağını söylemiş ve devenin çöktüğü yere en yakın ev olan Ebu Eyyub'un evinde 7 ay misafir kalmıştır. Katıldığı seferlerin sonuncusu, Müslümanların ilk İstanbul kuşatması olmuştur. Kuşatma devam ederken hastalanarak 669 yılında vefat etmiş, vasiyeti üzerine surlara yakın bir yere defnedilmiştir. Ebu Eyyub'un haksızlıklara tahammül edemediği ve doğru bildiğini söylemekten çekinmediği nakledilmiş olup, kendisinden 150 hadis rivayet edilmiştir. Bir ayet. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihat edenlerle onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Enfal Suresi 74. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Susmalı bazen insan. Duymak için susmak gerek çünkü. Dinlemeli doğanın bize anlattıklarını. Farkına varmalı verdiği zararın. Değerini bilmeli ve duyarlı olmalı çevresine. Çünkü doğa ayna tutar insana. Ne verirsen onu yansıtır. Sevgi verirsen huzur, hoyratlık gösterirsen sessizlik ve yıkım. Betül Güngör'ün hazırladığı, Ahmet İshak Mete'nin sunduğu çevre sorunlarının ve doğanın konu edileceği Yeryüzü Günlüğü, Cumartesi ve Pazar günleri saat 18.30'da Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Günün Duası.
1: İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam Allah'ın emri üzerine Kabe'yi inşa etmişlerdi. Binanın duvarları yükseltilip tamamlandığında şöyle dua ettiler: "Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Hiç şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey bizim Rabbimiz, hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen Müslümanlardan kıl, hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin yollarını göster. Tevbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz tevbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin."

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan, onsuz yapamam dediği ne varsa, onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan, kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran biri olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Ubey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince Allah Resulü, doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar buyurdu.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dinlemek söylemekten çok iyidir. Söyleyen canını üzer, dinleyen rahattadır. İnsan dinlemekle alim olur, başı yükselir. Ama çok söylemek insanın başını götürür.

Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata az sonra. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 3 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 16 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 20 Nisan 1442. Tarihte bugün Osmanlı Devleti'nin 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in vefatı 1481. Cumhuriyet tarihinin en büyük camii Büyük Çamlıca Camii'nin açılışı 2019. Arka sayfa. Günün konusu. Ashab-ı Kiram'dan Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh hicretten 2 yıl kadar önce hanımı Ümmü Eyyub'la birlikte Müslüman olmuş ve Ensar'dan İslamiyet'i ilk kabul edenler arasında yer almıştır. Hazreti Peygamber'le Bedir, Uhud, Hendek ve Mekke'nin fethi başta olmak üzere bütün gazvelere katılmış, savaşlarda ona zarar gelmemesi için yanından ayrılmamıştır. Vahiy katiplerinden olması sebebiyle Hazreti Peygamber zamanında Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir araya getirilmesine de hizmet etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince devesinin çökeceği yere en yakın eve misafir olacağını söylemiş ve devenin çöktüğü yere en yakın ev olan Ebu Eyyub'un evinde 7 ay misafir kalmıştır. Katıldığı seferlerin sonuncusu, Müslümanların ilk İstanbul kuşatması olmuştur. Kuşatma devam ederken hastalanarak 669 yılında vefat etmiş, vasiyeti üzerine surlara yakın bir yere defnedilmiştir. Ebu Eyyub'un haksızlıklara tahammül edemediği ve doğru bildiğini söylemekten çekinmediği nakledilmiş olup, kendisinden 150 hadis rivayet edilmiştir. Bir ayet. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihat edenlerle onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Enfal Suresi 74. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hayırlı günler diliyorum. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Hem Diyanet radyolarından hem sosyal medya hesaplarımızdan ulaştığımız kıymetli kardeşlerimize, Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden sağlık, afiyet içerisinde hayırlı bir ömür niyaz ediyorum. Rabbimiz bizi her türlü maddi ve manevi hastalıktan, bela ve musibetten muhafaza eylesin. Bedenlerimizi maddi hastalıklardan, kalplerimizi manevi hastalıklardan, inkar, şirk, nifak başta olmak üzere gurur, kibir, hırs, haset gibi her türlü manevi hastalıktan, bela ve musibetten korusun Rabbimiz her birimizi. Sümer suresine devam ediyoruz. En son 6. ayet-i kerimeyi okumuş idik. 7. ayette devam edeceğiz inşallah. Estağfirullah. İn tekfuru fe innallâhe ganiyyun ankum ve la yarda li'ibâdihil küfr ve in teşkuru yardahu lekum ve la teziru vâziratu vizre uhra ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Eğer inkar ederseniz, buyuruyor Rabbimiz, eğer inkar ederseniz, biliniz ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Allah'ın bize ihtiyacı yoktur. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bir şeye ihtiyaç duymaktan münezzehtir. Bizim ona ihtiyacımız vardır. Bütün insanlar inkar etse Rabbimizi, Rabbimiz bundan zerre kadar etkilenmez. Bütün insanlar iman etseler, Rabbimiz insanların iman edişinden bir fayda elde etmez. Buna ihtiyacı olan insandır, bizizdir. Bunu hatırlatıyor. Ama, yani Allah'ın size ihtiyacı yoktur ama, o kullarının nankörlüğüne razı olmaz. O kullarının küfrüne ve la yarda ni'badihim küfra. Küfr, nankörlük etmek demektir. İnkar etmek demektir. İnkar da en büyük bir nankörlüktür zaten. O kullarının küfrüne, nankörlüğüne razı değildir. Bunun bir zararı olmaz ona. Ama hoşlanmaz bundan. Kendisine zarar vermez ama hoşlanmaz bundan. Yaratan Allah, yaşatan Allah, rızık veren Allah, nefes aldıran Allah, aldığımız nefesi verdiren Allah, her şeyi kendisine muhtaç olduğumuz Allah, kullarının inkar etmesinden, kullarının nankörlük etmesinden memnun kalmaz, razı olmaz. Zarar vermez evet Allah'a ama Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bundan hoşlanmaz, bunu söylüyor. Hiç kimse başkasının günah yükünü yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinize olacak. Ardından o neler yapıp ettiğinizi size bildirecektir. O kalplerin derinliğini bilmektedir. Ve in teşkuru yardahu lekum. Allah sizin nankörlük etmenizden, inkar etmenizden hoşlanmaz ama şükrederseniz o zaman sizin için hoşlanır Allah bundan. Şükrederseniz bu tutumumuzdan memnun kalır Allah Celle Celaluhu. Şimdi en büyük hedefimiz, en büyük gayemiz, en büyük maksadımız, en önemli çabamız Allah bizden razı olsun diye gösterdiğimiz çabadır. Allah bizden memnun olsun diye göstermemiz gereken çabadır. Ve ridvanun minallahi ekber. Allah'ın rızası her şeyden daha büyüktür buyurmaktadır Allah Teala Hazretleri.

0: dedi. Dolayısıyla onun razı olmayacağı işlerden uzak durmak, ki razı olmayacaklar işlerin başında inkar gelmektedir. İman etmek ve onun razı olacağı şekilde gayret etmek, şükretmek, yani iman etmek, şükretmek, koşturmak, nasıl istiyorsa, nasıl olmamızı bizden istiyorsa o şekilde davranmaya çaba göstermek. Hiç kimse kimsenin günahını yüklenmez şu demektir. Yani bu sebep olma meselesini gözden ırak tutmamak gerekir. Benim yaptığımda başkasının bir payı yoksa başkası benim yaptığım günahtan sorumlu tutulmaz. Sadece burada bir iyiliğe sebep olan, sebep olduğu iyilikten dolayı ecir ve sevap alır. Bir kötülüğe sebep olan, sebep olduğu kötülükten dolayı günah ve vebal altında kalır. Günah alır, vebal altında kalır. Şimdi bunun sebep olanın günahkar da olması aynı zamanda bu kötülüğü işleyenin günahında bir eksilmeye neden olmaz. Ya da iyiliğe sebep olan kimsenin sevap alması o iyiliği yapan kimsenin aldığı sevapta bir eksikliğe neden olmaz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu bu şekilde anlatıyor. Şimdi insanlar iyi çığır açarlarsa, iyiye destek olurlarsa bundan bir pay vardır. Nisa suresinde Cenab-ı Hak "Men yeşfa şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha." İyi bir işe aracılık eden, destek olana ondan bir pay vardır. "Ve men yeşfa şefaaten seyyiyeten yekun lehu kiflun minha." Kim kötü bir işe destek olur, aracılık ederse ona da ondan bir pay vardır buyurmak suretiyle insanların yaptıkları işlerde, sebep oldukları işlerdeki paylarına vurgu yapmaktadır. Buradaki kasıt hiç kimse kimsenin günahını üstlenmez demek, yani bir insanın başkasının işlediği günahta bir payı yoksa o günaha ortak olmayacağı hususunu vurgulamaktadır. ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir ve yaptıklarınızı size haber verecektir Rabbiniz Teala Hazretleri. Ne yaptıysak Rabbimiz bize bir bir haber verecektir. Hiçbir şey ondan gizli kalmayacaktır. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ sudur. O kalplerin derinliğinde olanları bilendir. Geceyi bilendir, gündüzü bilendir, açığı bilendir, gizliyi bilendir. Duyandır, semi'a basir, görendir. Hiçbir şey onun bilgisinden, onun görmesinden, onun duymasından uzak değildir. Ona göre onun huzurunda hesaba çekildiğimiz zaman kolaylıkla yüzümüzün akıyla hesabını verebileceğimiz bir hayat yaşamaktır. Marifet, kıymetli dinleyenlerim. Bir sonraki ayet-i kerimede, 8. ayet-i kerimede buyuruyor ki وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ دُرٌ دَعَى رَبَّهُ مُن۪يبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪ينِهِ. İnsanın başına bir sıkıntı geldiği zaman Rabbine yönelip ona yalvarır. دَعَى رَبَّهُ مُن۪يبًا اِلَيْهِ. Yönelmiş olarak Rabbine, dua eder Rabbine, yalvarır. Ya Rabbi beni bu sıkıntıdan kurtar, beni bu hastalıktan kurtar, beni bu dertten kurtar. İşte böyle yalvarır. Sonra Rabbi ona katından bir nimet verince, sonra اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ. Allah ona katından bir nimet verince nesiye ma kana yed'u ileyhi min qabl, daha önce yalvardığını unutur, yalvardığını unutur ve ceale lillahi endaden liyudille an sebili, unutur insanları Allah yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya kalkar. Nimeti verenin Allah olduğunu unutur, tıpkı şuna benzer. Şimdi hastalanırsanız, şifa ararsınız, vesilelere müracaat edersiniz, ilaç alırsınız, hekime gidersiniz. Epeyce gayretten sonra hekimin önerisi, uyguladığı tedavi, aldığınız ilaçlarla iyileşirsiniz. Ondan sonra şifayı ilaçtan ya da hekimden bilirsiniz. Bak bu Allah korusun, beni iyileştirdi, beni iyi etti, bana şifa verdi şeklinde Allah'a eş koşmak anlamına gelebilecek efendim yanlış cümleler kurmaya başlarsınız. Bu çok sıkıntılı bir durumdur. Yani basit bir örnek olsun diye söyledim. İnsan, siz bunu hayatın her anına ve alanına teşmil edebilirsiniz. Allah'a yalvarıp da Rabbi ona katında bir nimet verdikten sonra daha önce yalvardığını unutup yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya kalkarsa insan kendisine zarar eder. Kendisine yazık eder. Cenab-ı Hak böyle durumda ayetin devamında buyuruyor ki de ki ona inkarcı tutumunla biraz eğlene dur bakalım. Gerçek şu ki sen ateşi boylayacak birisin. Temette bi kufrike kalila. Bu inkarınla, bu nankörlüğünle Allah'ın sana onca verdiği nimete rağmen senin hala başkalarını tanrılaştırmanla hadi birazcık faydalan bakalım. Birazcık işte gez dolaş, birazcık yiyip içip efendim birazcık nimetlerden istifade et bakalım. İnneke min ashabin nar. Ama netice itibariyle bu inkarınla, nankörlüğünle sen cehennemliklerden olacaksın der Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Diyecektir Allah Teala Hazretleri. Onun için kıymetli dinleyenlerim, her şeyimizi veren Allah'tır Celle Celaluhu. Allah insanı sınar, sınayabilir. Değişik şekillerde sınayabilir. Verenin de alanın da o olduğu bilinciyle, hani çok güzel bir dörtlüktür, hoştur bana senden gelen, ya hilatı yahut kefen, ya gonca gül yahut diken, lütfun da hoş, kahrın da hoş diyebilmek imanın rıza kıvamıdır. Allah'ın bütün takdir ettiklerinden razı olma makamıdır bu. İnsanın bu şekilde davranması. Her şeyi ondan olduğunun bilinciyle başkalarına, başka aracılara ona atfetmemiz gereken gücü atfetmeden, başka aracılar araya koymadan Rabbimiz Teala Hazretlerinin kudretini adeta ikinci plana itecek ya da göz ardı edecek davranışlar ve sözler, itikatlar, tasavvurlar içerisine girmeden yaşamak mümin olmanın en tabii gereklerinden bir tanesidir. Mümin olmanın en tabii gereklerinden bir tanesidir. İnsan dünyadaki nimetlerle bir müddet istifade edebilir. Şu hadis-i şerifi hep çok sık okuyoruz ama bir kez daha okuyalım. Çünkü tam yerine geldi. Hani temettea bi kufrike kalila, azıcık faydalan, azıcık eğlen şu nankörlüğünle, inkarınla, azıcık faydalan dünya nimetlerinden bakalım. Hani insan bütün dünyası yağban içerisinde, bütün dünyası lüks şatafat içerisinde geçmiş olsa, istediği her şeye ulaşmış olsa, sıkıntı görmese, darlık görmese, hastalık görmese, her türlü hedefini elde etmiş olsa, öylece yaşasa gitse ama inkarcı olarak yaşasa gitse, Allah Celle Celaluhu cehenneme bir kere girdikten sonra o insana sen hiçbir hayır gördün mü, hiçbir nimet tattın mı şeklinde bir soru sorar. Bütün dünyası yalbal içerisinde, iyilik içerisinde, lüks şatafat içerisinde geçmiş olan insan bir kere cehenneme girmekle bile ben ne hayır gördüm ne de bir nimet tattım cevabını verir. Dolayısıyla dünyadaki azıcık faydalanma, azıcık rahat, azıcık menfaat için ebedi hayatımızı tehlikeye atacak yanlışlar içerisinde olmamaktır marifet. Ebedi dünyamızı tehlikeye atacak yanlışlar içerisinde olmamaktır asıl olan, kıymetli dinleyenlerim. Allah korusun. Yani böyle insan 3-5 dakika mutlu olup ondan sonra saatlerce, günlerce, aylarca, yıllarca işkence çekmeye razı olabilir mi? Ki dünyada ne kadar uzun sürerse sürsün, her başlayan bir gün biter, her sıkıntı bir gün sona erer. Ama ahiret sıkıntısı, ahiret azabı sonsuzdur. Cenab-ı Hak azaba düçar olacak, bizi müstahak kılacak her türlü yanlıştan, her birimizi muhafaza eylesin duasıyla Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

İmtinan ile sakın etme itap. Sen utan ta ol ederef ihicap. İstemekten niceler şermeyler. Müstehakkın ara bul, sen gönder. Yaptığın hayrı sakın başa kakarak boşa giderme. Karşındakinin utanmasına meydan verme ve ancak kendin utan. Nice insanlar yardım istemekten utanırlar. Senin vazifen bu durumda olanları arayıp bulmaktır.

0: Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben Allah'a, Resulüne ve Allah'tan getirdiklerine iman etmek için geldim.
2: Allahu Ekber!
3: Allahu Ekber!
4: Ömer'e güvenmiştim. İşini bitirecekti. Bu beladan kurtulacaktık. Ama o da büyülendi.
5: Evet, işte o Ömer Müslüman oldu. Kardeşimin oğlu o adamı da kendine bağladı. Buna sihir denmez de ne denir ha?
6: İyi ki oğullarımız Utbe ve Utebe nişanı attılar. Onun ailesinden kimseyi görmeye tahammül edemiyorum.
5: Kardeşin Hakim Müslüman olmuş diye duyduk. Teyzen Hatice ile de aranızdan su sızmaz. E sen de din değiştirmiş falan değilsin değil mi?
7: Ben atalarımın dini üzereyim. Bu böyle kalacak. Yeter artık, işinize bakın.
8: Bak şu kemiğe. Muhtemelen birkaç ay önce ölmüş bir deveye ait. Bak şimdi nasıl unufak oldu. Görüyor musun? Allah'ın buna hayat vereceğini mi iddia ediyorsun?
9: Peygamberimiz Ümeyye'nin gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Evet Ümeyye, Allah tüm ölenleri diriltecek. Hatta seni şu anda içinde bulunduğun vaziyet nasılsa öyle diriltecek ve sonra da seni cehenneme koyacak.
0: 14. bölüm.
9: Müşrikler Medine'deki Yahudi bilginlerinden akıl almaya karar verdiler. Çünkü onlar kadim kitaplara sahip, peygamberler konusunda bilgili insanlardı. Üstelik her fırsatta kendi içlerinden yeni bir peygamber geleceği ve bu peygamber sayesinde dünyaya hükmedeceklerini söyler dururlardı. Aralarından Nadr bin Haris ile Ukbe bin Ebi Muayt'ı Medine'ye gönderdiler. Onlar da Medine'nin en önemli Yahudi aliminin yanına vardılar ve şöyle dediler.
10: Siz elinde kitap bulunan bir milletsiniz. Aramızdan peygamber olduğunu iddia eden bir adam çıktı. Onun gerçeği söyleyip söylemediğini nasıl anlarız? Siz peygamberler konusunda bilgilisiniz.
11: Peygamber olduğunu iddia ediyor demek. Neredensiniz?
10: Mekke'den, Kureyş kabilesinden.
11: Beklenen peygamberin ortaya çıkma vakti yaklaştı. Bu civardan çıkma ihtimali de yüksek. Size söyleyeceğim 3 şeyi ona sorun. Eğer cevaplarını verebilirse Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Ona iman edin. Değilse bir sahtekardır. Dilediğinizi yapın.
10: 3 soruyla bunu anlayabilir miyiz?
11: Elbette. Kulaklarınızı iyice açıp dinleyin beni. Şu 3 şeyi soracaksınız. 1. Geçmiş zamanlardaki genç yiğitlerin şaşılacak maceraları nedir? 2. Ruhun mahiyeti nedir? 3. Yeryüzünün doğusuna ve batısına ulaşan önemli zatın kıssası nedir? Eğer bunu bilirse onun peygamber olduğunu anlarsınız.
9: Mekke'ye geri dönen Nadr ile Ukbe peygamberimizin yanına gelerek şöyle dediler.
10: Ey Muhammed, sana 3 soru soracağız. Bunları bilirsen senin peygamber olduğuna kanaat getiririz. Yok eğer bilemezsen bir sahtekar olduğunu duymayan kalmayacak.
9: Peygamberimiz onlara istediğinizi sorun dedi.
10: Söyle bakalım. 1. Geçmiş zamanlardaki genç yiğitlerin şaşılacak maceraları nedir? 2. Ruhun mahiyeti nedir? 3. Yeryüzünün doğusuna ve batısına ulaşan önemli zatın kıssası nedir?
9: Peygamberimiz, sorduğunuz şeyleri yarın size bildireceğim dedi. Ama inşallah demeyi unuttu. Onların yanından ayrıldı, vahiy gelmesini beklemeye başladı. Fakat 15 gün vahiy gelmedi. Ukbe gelip gidip peygamberimize sataşıyordu.
10: Ey Muhammed, bize yarın söylerim demiştin. 15 gün oldu. Sorduğumuz şeylerden hiçbirine cevap veremedin. Gerçek bir peygamber olmadığını biliyorduk.
9: Sadece Ukbe değil, diğerleri de sürekli bu durumu konuşuyordu. Peygamberimiz müşriklerin bu tutumuna çok üzülüyor ve büyük bir sıkıntı yaşıyordu. Nihayet Cebrail geldi. Peygamberimiz ona, "Ey Cebrail," dedi. "Müşriklerin hakkımda kötü düşünmesine sebep olacak kadar geç geldin. Sen beni çok sık ziyaret ederdin. Bu sefer ziyaretten seni alıkoyan nedir?" Cebrail şöyle dedi. "Biz Rabbinin emri olmadıkça inmeyiz. Önümüzde, ardımızda ve ikisinin arasında ne varsa hepsi onundur. Rabbin unutkan değildir." Cebrail sonra Kehf suresini okumaya başladı. Peygamber Efendimiz sorulara bir bir cevap verecekti. Geçmiş zamanlardaki genç yiğitlerin şaşılacak maceraları nedir sorularına şu ayetlerle karşılık verdi. İlgili ayetler, "Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, ey Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır," demişlerdi. Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını dış dünyaya kapattık. Onları uyuttuk. Sonra onları uyandırdık ki iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap ettiğini bilelim," diye başlıyordu. O gençlerin başından geçenleri ve tevhid mücadelesini açık açık anlatıyordu ayetler. İkinci sorulara ise yeryüzünün doğusuna ve batısına ulaşan önemli zatın kıssasının ne olduğuydu. Peygamberimiz bu soruyu da Kehf suresinden ayetlerle cevapladı. İlgili ayetler, "Ey Muhammed, bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size ondan bir anı okuyacağım," diye başlıyordu ve Zülkarneyn'in yolculuğunu anlattıktan sonra Rabbin vaadinin hak olduğunu anlatıyordu. Sırada son sorunun cevabı vardı. İsra suresinin 85. ayetini okudu Peygamberimiz. "Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir." Fakat müşrikler yine iman etmediler. Çünkü maksatları doğru yolu bulmak değil, Resulullah'ı zor durumda bırakmaktı. Vahyin gecikmesi, onların bunu dillerine dolamaları için yeterli bir hadiseydi. Vahyin gecikmesinin ise çok ince bir hikmeti vardı. Allah en sevdiği kuluna bir şey öğretmek istiyordu. Ve onun bunu öğrenmesi, inkarda direnen pek çok müşriğin hidayetinden daha önemliydi. Allah Resulüne şöyle diyordu. "Hiçbir şey hakkında yarın şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan daha doğru olana ulaştırır de." Müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskıları bitmiyordu. Peygamberimiz kısmen işkencelerden korunabiliyordu. Çünkü arkasında Haşimoğulları gibi güçlü bir kabile vardı. Fakat sahabilerinin çoğu büyük baskı altındaydılar. Koruyucusuz olanlar işkenceler görüyor, daha güçlü olanlarsa farklı taciz ve hakaretlere uğruyorlardı. Müslümanların bu haline bir çözüm bulmaya çalışan Hazreti Hamza, durumu etrafındakilerle istişare ediyordu.
2: "Mekke'de yaşama imkanı kalmadı. Müslüman olan kölelerin ve fakirlerin halini görmeyi kalbim kaldırmıyor artık. Habbab'ı gördüm. Sırtı dağlanmaktan delik deşik olmuştu. Her gün eziyet gören ve her gün ölümle burun buruna gelen bu insanları nasıl koruyacağız? Hangi birini kurtarabileceğiz? Ebu Bekir, Allah senden razı olsun. Kaç tanesini özgürlüğüne kavuşturdun. Ama nereye kadar bunu sürdürebiliriz?"
3: "Haklısın. Bu insanları kurtarmanın bir yolu olmalı. Sadece köleler değil, İslamiyet'i seçen herkes bu muameleyi görüyor. Musab, Mekke'nin en yakışıklı, en zengin genci, annesi tarafından hapsedildi. Osman bin Affan, Mekke'nin en dürüst ve zengin taciri, ailesi tarafından dışlandı. Kendi malının ticaretini yapmasına müsaade edilmiyor.

0: Fırsatını bulsalar Resulullah'ı da yaşatmazlar.
1: Onun koruyucusu Allah'tır. Endişelenme. Allah peygamberini bunların eline bırakmaz.
0: Doğru söyledin. Onun koruyucusu Allah'tır. Hep Allah bana yeter. O ne güzel vekil, ne güzel yardımcıdır demez mi?
1: Öyle. Bu konuyu Allah'ın Resulüne danışsak ne dersin?
0: Hadi kalk gidelim. Belki Allah'tan bir vahiy gelmiştir. Ya da Resulullah'ın bir planı vardır.
2: Hazreti Hamza ile Hazreti Ebu Bekir peygamberimizin yanına gidip Müslümanların durumunu istişare ettiklerinde peygamberimiz onlara Habeşistan'a hicret etmelerinin uygun olacağını söyledi.
0: Habeşistan. Orayı ticari yolculuklarımızdan biliyoruz. En uygun yer orası gibi görünüyor. Yemen olmaz çünkü İran hakimiyetinde. Mecusiler semavi bir dini kabul etmez. Irak tarafıysa Bizanslıların elinde. Zaten zulüm görüyorlar.
1: Hicret için en iyi tercih Habeşistan. Güvenli bir yerdir. Etrafımızdaki diğer Arap yerleşimleri yeni bir dine mensup olduğumuz için bizi kabullenmez. Habeşistan'sa adil bir hükümdara sahip. Bize kucak açabilir.
2: Allah Resulü, eğer Habeşistan'a hicret ederseniz orada hakimiyeti altındaki hiçbir kimsenin zulüm görmediği bir hükümdar bulacaksınız. Orası dinde samimiyetin olduğu bir ülkedir. Allah orayı size şimdi içinde bulunduğunuz durumdan kurtulacağınız zamana kadar bir güven ortamı yapacaktır, dedi. Ve Müslümanlardan ilk grup bu yolculuk için hazırlanmaya başladı. Bu geri dönüşü belli olmayan zorlu bir yolculuktu. Bu niyet gizli tutuluyordu. Çünkü aşikar olursa Mekke müşrikleri buna izin vermeyecekti. Evlerde sessiz sedasız, hüzünlü bir hazırlık yapılıyordu.
3: Resulullah'ın kızı Rukiye ve damadı Osman, abin Cafer, Ebu Seleme ve Ümmü Seleme, Mus'ab, Zübeyir bin Avvam Osman'ın evinde toplandılar, hazırlar.
4: Mus'ab gelebildi demek, çok şükür. Nasıl kurtulmuş annesinin hapsinden?
3: Hicret haberini aldığından beri fırsat kolluyordu. Nihayet kaçabilmiş. Yalnız üstünde bir kat elbiseden başka bir şey yok.
4: Onun için de hazırlık yapalım.
3: Tabii, kıyafet ayarladım onun için. Yiyecek çıkınları da hazır. Su kırbalarını unutmayalım, çölü aşmaları gerekecek. Ne kadar çok yükleyebilirsek o kadar iyi olur.
4: Bizi yerimizden yurdumuzdan ediyorlar. Allah onların yanına bırakmasın bunu.
3: Öyle ama bilemeyiz. Belki bu hicret İslam'ı rahatça yaşayabileceğimiz günlerin ilk adımıdır.
4: İnşallah öyledir.
3: Hadi hava aydınlanmadan şunları hayvanlara yükleyelim.
4: Tut şunun ucundan.

0: Yavrum, seni bir daha görür müyüm dünya gözüyle? Ah Abdurrahman'ım, annen sen olmayınca ne kadar yaşar? Kocamış bir kadını bırakıp gidiyorsun.
1: Annem, anacığım, yaşadıklarımızı biliyorsun. Bu yolculuk Peygamber Aleyhisselam'ın emri. İnşallah sonu hayırlı olacak. Üzülme ne olur anacığım, seni böyle gözü yaşlı bırakırsam ardımda dayanamam ki ben.
0: Git oğlum, git. Ben sana mani olmak için demedim. Yüreğime hasretin düştü. Onun için. Gitmezsen seni de öldürürler burada. Acımazlar. Merhametleri yok ki insafsızların.
1: Bak anacığım, Resulullah da kızından ayrılıyor. Onun için kolay mıdır? Hiç değil. Ama ne yaparsın? İnşallah Allah bize bir kapı açacak.
0: İnşallah yavrum. Allah selametle gidip bir an evvel dönmeyi nasip etsin. Ayağınıza taş değmesin. Merhametsizlerle karşılaştırmasın sizi. Gel bir sarılayım sana son kez.
1: Oh, sen duanı eksik etme. Yavrum, benim yavrum. En büyük desteğim o anacığım. Hazır mıyız?

0: Herkes geldi mi?
1: Evet, hazırız. 15 kişiyiz. Develer hazır. Yükleri yüklendi.
0: Hadi o zaman. Günü ağarmadan Mekke'den çıkmış olalım.
1: Tamam, hadi.
0: Allah'ım bize kolaylık ver.
2: Allah'ım, çıkacağımız yerden hayırla çıkmayı, gireceğimiz yere de hayırla girmeyi nasip et.
3: Allah'ım, kolaylaştır, zorlaştırma.
0: Yurdumuza dönmeyi nasip et.
2: Allah'ım, bize kolaylık ver.
3: Allah'ım, bu yolculuğu bize hayırlı eyle.
4: Bugünkü adıyla Etiyopya olan Habeşistan topraklarına yolculuk başlamıştı. Dördü kadın 15 kişilik ilk grup Şuaybe limanından bindikleri gemiyle Kızıldeniz'i geçip Habeş diyarına ulaşacaklardı. Önlerinde aşılması gereken büyük bir çöl ve daha da kötüsü belirsizlik vardı.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.
6: Susmalı bazen insan. Duymak için susmak gerek çünkü. Dinlemeli doğanın bize anlattıklarını. Farkına varmalı verdiği zararın. Değerini bilmeli ve duyarlı olmalı çevresine. Çünkü doğa ayna tutar insana. Ne verirsen onu yansıtır. Sevgi verirsen huzur, hoyratlık gösterirsen sessizlik ve yıkım. Betül Güngör'ün hazırladığı, Ahmet İshak Mete'nin sunduğu çevre sorunlarının ve doğanın konu edileceği Yeryüzü Günlüğü, Cumartesi ve Pazar günleri saat 18.30'da Diyanet Radyo'da.

0: dünyanın 7. kıtası keşfedildi. Kıta, Türkiye'nin 2 katı büyüklüğünde. 7. kıtaya ayak basmak mümkün değil. Uzaydan da görüntülenemiyor. Rakımı 1 metreyi dahi bulmuyor. Derinliği okyanusun en alt tabakasına kadar iniyor. Yüzeyinde herhangi bir tarım faaliyeti yapılamıyor ve canlı yaşayamıyor. Pasifik Okyanusu'nda yer alıyor. Bu bir atık kıtası. Literatürde Pasifik çöl alanı olarak adlandırılıyor. 3.6 trilyon ton plastik ve mikroplastikten oluşuyor. El birliğiyle oluşturduğumuz bir çöp yığını. Okyanusun tabii dokusunu yok ediyor. 67 gemi bir yıl boyunca aralıksız çalışsa, yüzeydeki çöplerin ancak %1'ini yok edebilir. Sipariş verirken plastik çatal kaşık istememek, alışveriş yaparken bez çanta kullanmak, pet şişe yerine cam kaplar ya da mataralarla su içmek gibi gündelik çözümlerle çöp kıtasının büyümemesi için üstümüze düşeni yapabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu gibi, İnsanların kendi eliyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Günün Duası.
1: İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam Allah'ın emri üzerine Kabe'yi inşa etmişlerdi. Binanın duvarları yükseltilip tamamlandığında şöyle dua ettiler: "Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Hiç şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey bizim Rabbimiz, hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen Müslümanlardan kıl, hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin yollarını göster. Tevbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz tevbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin."

değerler eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.

0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Ataman abi, ben geldim.
2: Hoş geldin.
1: Elimde ne görüyorsun?
2: Sen de her gün bir şeyle geliyorsun Gökay. Fırına uğrayıp taze simit mi aldın yoksa?
1: Hayır abi, bakmadan konuşuyorsun. Şu elimdeki şey hiç simide benziyor mu?
2: Afiş mi o?
1: Evet ama sıradan bir afiş değil. Onu ben tasarladım. Nasıl olmuş?
2: Tozlu eldivenleri çıkarayım da bakayım şu sıra dışı afişe. Demek bugün okulunuza bir biyolog geliyor ha?
1: Hem de alanında uzman bir biyolog. Konuşmacı olarak yani.
2: Demek biyolog olmuş.
1: Demek afişteki kişiyi tanıyorsun. Öyleyse bu programa sen de gelmelisin.
2: O kadar işi bırakıp da nasıl geleyim?
1: Şu hurdaları ayrıştırdıktan sonra işin bitmeyecek mi?
2: Evet, bitecek.
1: O halde ben de sana yardım edersem işin daha erken biter.
2: Madem yardım etmek istiyorsun, tutan mı var seni? Hadi bakalım, bismillah. Biz gelene kadar okulun salonu dolmuş bile.
1: Senin yerin hazır abi. İşte şu ön koltuklardan birine oturabilirsin.
2: Peki ya sen?
1: Ben görevliyim. Görevlerimden biri de konuşmacıyı sahneye davet etmek. Müdür bey sıramın geldiğini işaret ediyor.
2: Hadi sen git görevini yap. Ben de yerime geçeyim.
1: Ufkumuzu genişletip bizi bilgiyle donatacak insanlara olan ihtiyacımız her geçen gün artıyor. İşte bu kıymetli insanlardan biri aramızda. Alanında uzman bir biyolog olan misafirimize hoş geldiniz deyip alkışlarınızla kendisini sahneye davet etmek istiyorum. Abi ya, bahçeye çıktığımızdan beri basket oynuyorsun. Daha seninle şu programı değerlendirmedik bile.
2: Potanın dibindeki basket topunu görünce dayanamadım işte. Bu topu en son ne zaman elime aldığımı hatırlamıyorum.
1: Topu her attığında potoya geçiriyorsun ama bu nasıl iş anlamadım.
2: Bir maşallah demek yok mu?
1: Maşallah canım, maşallah.
2: Şimdi oldu. Sanırım buna kas hafızası diyorlar. Bisiklet sürmek gibi bir şey yani. Yıllar geçse de bazı şeyler bıraktığın yerden devam ediyor.
1: Yeterince oynadığına göre şu programı değerlendirmeye ne dersin?
2: Neden acele ediyorsun ki?
1: Çünkü senin ne düşündüğünü çok merak ediyorum.
2: Potanın dibinde oturup konuşalım öyleyse. Evet. Program hakkındaki fikrimi merak ettiğin için söylüyorum. Tek cümleyle harikaydı. İşin ehlini davet etmişsiniz.
1: Sağ olasın abi. Beni en çok şaşırtan şey ne oldu biliyor musun?
2: Söyle ki bileyim.
1: Konuşmacı son sözünü söyledikten sonra sahneden indi ve önünü ilikleyip senin yanına geldi. E'si abi, senin elini öpmek istedi ama sen buna izin vermedin. Ona sarılıp samimi bir şekilde sohbet ettiniz. Bu hürmetin sebebi neydi acaba?
2: Bu biyologla yıllar önce metroda tanışmıştım. O zamanlar henüz senin yaşlarındaydı ve çok asabi bir delikanlıydı.
1: Ne kadar asabiydi mesela?
2: Karşısındakini konuşturmayacak ve ona söz hakkı vermeyecek kadar sinirli, gergin ve hırçın biriydi. Öyle ki yanlışlıkla ayağına bastığım için verip veriştirmeye başlamıştı. O bütün oklarıyla bana yönelmişken metrodaki herkes dönüp bize bakıyordu. Koca metroda sadece onun sesi çıkıyordu desem abartmış olmam. O kadar yani.
1: Film gibi akıyor. Sonra ne oldu?
2: O genç bir an durup etrafına bakındı. Bütün gözlerin üzerine çevrili olduğunu görünce de mahcup oldu tabii.
1: Peki sen ne yaptın?
2: Onun bu hali içime dokunmuştu. Rencide etmeden bu mahcubiyet halinden kurtulması için bir şey yaptım.
1: Aman, boş ver deyip ona sarılmışsındır.
2: Hayır, bunun yerine herkesin duyabileceği bir sesle işte tiyatro sahnesine çıktığın zaman da böyle bağırmanı istiyorum. Sesini daha yükselt ki herkes ne dediğini duyabilsin dedim. Bu sözüm üzerine metrodaki herkesi alkışlamaya başladı.
1: Sizin canlı prova yaptığınızı düşündüler yani.
2: Biraz öyle oldu. Netice itibariyle o da bana sarılıp teşekkür etti. Sonra benden telefon numaramı istedi. O gün bugündür arayıp hatırımı sorar.
1: Öyleyse sen onun bizim okula geleceğini biliyordun.
2: Bak, onu bilmiyordum işte. Sizin okuldaki programdan sonra hurdalığa gelip bana sürpriz yapmak istemiş. Fakat beni salonda görünce ben ona sürpriz yapmış oldum.
3: Hadi bakalım, bu kadar sohbet yeter. Biraz da basket oynayalım ha.
1: Yine tam isabet. Seni bizim okulun basketbol takımına mı alsak acaba?
3: Yok, daha neler.
1: Antrenör olarak.
3: Belki olabilir. Bir düşünmem lazım.
0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.

Bir lücce-i bi sahildir. Onda alim geçinen cahildir. Cehle hak mevt dedi, ilme hayat. Olma hem hali güruhi envat. İlim sahili olmayan bir denizdir ki onun içinde alim geçinenler gerçekte cahildir. Allah cahillik için ölüm, ilim için hayattır dedi. Sen de sakın ölülerle aynı durumda olma.

biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Ebu Hureyre, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi hakkında Resulullah'tan şunları nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Yarısı bana, yarısı da kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur der. Bunun üzerine Yüce Allah, kulum bana hamd etti ve kuluma dilediği verilecektir buyurur. Sonra kul, o Rahman ve Rahim'dir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni hakkıyla övdü, kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul, o ceza gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni yüceltti, işte bu bana aittir der. Şu ayetin de yarısı bana, diğer yarısı kuluma aittir. Kul, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz der. İşte bu benimle kulum arasındadır ve ona dilediği verilecektir. Fatiha suresinin sonu ise kuluma aittir. Kul, bizi dost doğru yola, kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil der. İşte bu ayetler de kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan, onsuz yapamam dediği ne varsa, onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran biri olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru.

Zakir safaya erişir envar-ı zikrullah ile. Aşık hüdaya erişir iksar-ı zikrullah ile. Zikri mükerrer ede gör, bir hac-ı ekber ede gör. Kalbin muattar ede gör, attar-ı zikrullah ile. Aşık olan cananına, girmiş fena meydanına, ermiş hakkın ihsanına, İsar zikrullah ile. Tasdik ile imana er, tahkik ile irfana er. Bir bahri bi payana er, enhar zikrullah ile. Kesrette vahdet bul beyim, baki saadet bul beyim. Sırrı hakikat bul beyim, tekrar zikrullah ile. Bel bağlayanlar hizmete, talip olanlar vuslata, ermiş hüdayi vahdete, esrar-ı zikrullah ile.

Diyanet Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, İrfan Meclisi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel beyitlerin sahibi Aziz Mahmut Hüdayi'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Aziz Mahmut Hüdayi 1541 yılında şerefli Koçhisar'da dünyaya gelir. Çocukluk yılları Sivrihisar'da geçer ve ilk eğitimini de yine burada alır. İlerleyen dönemlerde İstanbul'a giden Hüdayi, Küçük Ayasofya Medresesi'nde eğitimini tamamlar. Tahsilini tamamladıktan sonra hocası Nazırzade Ramazan Efendi'nin muidi olur. Talebelik ve muidlik yıllarında bir yandan da Halvetiye tarikatına mensup, Küçük Ayasofya Camii Şeyhi Nurettinzade Muslihuddin Efendi'nin sohbetlerine devam eder. Hocası Nazırzade, Edirne Selimiye Medresesi'ne müderris, Mısır ve Şam'a kadı tayin edildiği yıllarda Aziz Mahmut Hüdayi'yi yanından ayırmaz. Hüdayi, Mısır'da hocasıyla beraber bulunduğu sıralarda Halvetiye tarikatının Demirtaşiye kolundan Kerimüddin el-Halveti'den Usul-i Esma terbiyesi görür. 1573'te Mısır'dan dönüşünde Bursa Ferhadiye Medresesi'ne müderris ve Cami-i Atik Mahkemesi'ne naip tayin edilir. Hocası Nazırzade ise Bursa Mevleviyetine getirilir. Bursa'ya gelişinin 3. yılında hocası vefat eder. Talebelik ve muidlik yıllarından beri tasavvuf çevresiyle yakın teması bulunan Hüdayi, hocasının ölümünün üzerinde bıraktığı derin tesir sebebiyle resmi görevlerinden ayrılarak daha önce vaaz ve sohbetlerine katıldığı Muhyiddin Üftade'ye intisap eder.

varın nisar eyle Mevla yoluna. Bunda ne eylersen onda buluna. Bir gün sefer düşer berzah iline. Otağa kalkacak sultan eğlenmez. Ömür tamam olup defter dürülür. Sırat köprüsü ve mizan.

Kur'an korulur, Hakk'ın dergahına kullar derilir. Buyruğu tutulur, ferman eylenmez. Hüdayi ne oldu bu denli peygamber? Ebu Bekr'ü Ömer, Osman'ı Hayder, hani Habibullah, Sıddık-ı Ekber? Bunda gelen gider, bir can

Tasavvuf yolunda Muhyiddin Üftade'ye intisap eden Aziz Mahmud Hüdayi, 3 yıl gibi kısa bir sürede seyr-i sülükünü tamamlar. Aldığı icazetle Sivrihisar'a halife olarak tayin edilir. Burada geçirdiği 6 ay sonrasında şeyhini ziyaret etmek için Bursa'ya gider. Lakin o sırada Şeyh-i Üftade Hazretleri vefat eder. Bu olaydan sonra Aziz Mahmud Hüdayi Sivrihisar'a geri dönmez ve Rumeli'ye gider. Burada bir süre kalan Hüdayi İstanbul'a döner ve Ayasofya Camii tekkesinde 8 yıl şeyhlik vazifesini yürütür. Bir yandan da Fatih Camii'nde vaizlik görevini ifa eder. Aziz Mahmud Hüdayi 1616 yılında Sultanahmet Camii'nin açılışında ilk hutbeyi okur ve her ayın ilk pazartesi günü burada vaaz eder. Halktan ve devlet erkanından birçok kademeye kadar irşat faaliyetlerini ulaştıran Hüdayi Efendi, yetiştirdiği halifeleri ve kaleme aldığı 30 kadar eseriyle Anadolu ve Balkanlardaki dini tasavvufi ahlak üzerinde derin tesirler bırakmıştır. Gerek Hüdayi Efendi döneminde gerekse ondan sonra Hüdayi dergahı, tasavvuf, ilim, edebiyat ve musiki camiasına birçok önemli isim kazandırmıştır. Şeyhülislam Esat Efendi, Osmanlı Kaptanı Deryası ve Sadrazam Halil Paşa, alim ve şair Nevizade Atai, Reis-ül Küttab, Mesnevi Şarihi Sarı Abdullah Efendi, Mutasavvuf İsmail Hakkı Bursevi bu isimlerden bazılarıdır. Hüdayi Efendi'nin başlıca eserleri Nefaisül Mecalis, Camiul Fezail ve Kamiur Rezail, Miftahus Salat ve Mirkatün Necat, Hülasatül Ahbar fi Ahvalin Nebiyyil Muhtar, Habbetül Mahabbe, Keşfül Kına An Vecihis Sema, Divan, Necatül Karik, Fil Cem ve Tefrik, Tarikatname, Mektubat, Nesaih ve Mevaiz ve Miraciyedir. Aziz Mahmud Hüdayi 1628 yılında ebedi aleme göç etmiştir. Allah rahmet eylesin. Diyanet Radyomuzun değerli dinleyicileri, zaman ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri Aziz Mahmud Hüdayi'nin bestelenmiş şu güzel eseriyle baş başa bırakıyoruz.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanılmıştır.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İşinde öfkeli olma. İnsanlara kaba söz söyleme. Kaba söz yakıcı bir alevdir.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına "Biriniz dua edeceği zaman önce yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin" buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek "Dua et, kabul edilir, iste, verilir" buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür.

İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

ötelerden gelen perdesiz nuru kabul edemeyen, hiç olmazsa harflerde, kelimelerde gizlenmiş bir nur olan hikmet sözlerini duy, içine sindirmeye çalış. Sen kelimelerin içine gizlenmiş olan hikmet nurunu kabul edecek olursan, perdeler arkasına gizlenmiş olanı da, perdesiz olanı da görürsün. O vakit bir yıldız gibi göklerde dolaşırsın. Hatta gökyüzü olmadan neliksiz niteliksiz manevi bir yolculuğa çıkarsın. Aslında sen yokluk aleminden varlık alemine geldin. Kendine gel de söyle bakalım, nasıl geldin? Mest olarak geldin değil mi? Şimdi aklını fikrini bırak da aklet. Yani bir çürük diş gibi seni rahatsız eden aklını at da gerçek akla ulaş. Kulaklarını tıka, gönül kulağını aç, hikmetlere kulak ver.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: İyi akşamlar, ben Mahir. Halil Necip oğlumdan. Allah yar yar ilahisine canım Rahmi dedem için istiyorum. Hoşçakalın.
2: Hayırlı akşamlar, ben Rahime. Bugün benim doğum günüm. Bu vesileyle hayatıma renk katan tüm sevdiklerim, özellikle çok özlediğim canım abim için Halil Necipoğlu'ndan Allah Yar Yar isimli eseri istiyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar.

İyi akşamlar Diyanet Radyo. Ben Hatice. Sıradaki ilahiyi canım kızıma ve canım oğluma hediye etmek istiyorum. Onları çok seviyorum. İyi yayınlar. Bir...

merhabalar, ben Adıyaman'dan Ahmet'iniz Öksüz. Sizi çok severek dinliyoruz. Babam için Yeşil Kubbe İlahisini çalabilir misiniz? Yok.

Artık son vuruşları kalbimin. Dem tutuyor hazan ve ölüm. Bir defa daha bakabilmek için de ardından

Selamun aleyküm sevgili Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Sezai Kırkıcı. Ailem ve sevdiklerim için hak bir gönül verdi bana ilahisini istiyorum. Tüm İslam alemine armağan ediyorum. Herkese iyi günler dilerim.

Selamun Aleyküm Diyanet Radyo. Herkese hayırlı günler diliyorum. Muhsin Kara'dan güzel bir eser diliyorum. Herkese armağan ediyorum. Özellikle tüm Vanlı hemşehrilerime hayırlı günler.

akşamlar Diyanet FM dinleyicileri ve çalışanları. Ben Emin, Mersin'den hepinizi selamlıyorum. Eşref Ziya'dan Bir Gün Gelir ilahisini eşim ve kızım için çalarsanız teşekkür ederim.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Hadislerin Hikayeleri. Allah'ın kutlu elçisi bilginin edinilmesini ve aktarılmasını çok önemsemiş, teşvik etmiş, esirgenmesini ise asla hoş görmemiştir. Her kim kendisine sorulan bir meseleyi yahut kendisinden istenilen bir bilgiyi bile bile gizler de cevabını vermezse, kıyamet günü ona ateşten bir gem vurulacaktır demiştir. Aynı şekilde kişinin bilmediği hususlarda görüş beyan etmesini ve fetva vermesini de hoş görmemiş, insanları yönlendirme konusunda ziyadesiyle hassas davranılmasını istemiştir. Nitekim Peygamberimiz döneminde acı bir olay yaşanmış ve bilmeden fetva vermenin kötü sonuçları ortaya çıkmıştır. Bir sefer esnasında bir sahabinin kafası yarılmış ve olay şöyle neticelenmiştir.
1: Ah! Yardım edin. Yardım edin lütfen.
2: Aman yarabbi, ne oldu sana böyle? Her tarafın kan içinde.
1: Kafam kanıyor.
2: Yardım edin, onu taşıyalım.
3: Geldim. Aman Allah'ım, ne olmuş ona böyle?
2: Kafasından yaralanmış. Hadi onu taşıyalım.
3: Tamam, hadi götürelim
2: hadi.
3: Onu.
2: Hadi. Bu tarafa.
4: Bakın gözlerini açtı, kendine geldi arkadaşımız.
2: Çok şükür, sonunda.
5: Nasılsın, daha iyi oldun mu?
6: Şimdi daha iyiyim. Allah razı olsun sizlerden.
2: Allah senden de razı olsun. Tekrar geçmiş olsun.
4: Geçmiş olsun.
6: Sağ olun.
2: Kafan feci yarılmış, dikkat etmen gerekiyor.
6: Hala ağrıyor.
5: Arkadaşım doğru söylüyor, dikkatli olmalısın bence de.
6: Yalnız benim abdest almam gerekiyor, namaz kılacağım. Teyemmüm yapsam sorun olur mu?
4: Hayır, yapamazsın. Bu doğru olmaz.
6: Neden?
4: Teyemmüm su bulunmadığında yapılır. Öyle değil mi arkadaşlar?
5: Evet, öyle.
2: Öyle ama baksanıza haline, yaralı şu an.
4: Ben böyle biliyorum. Bu işin doğrusu suyla abdest almasıdır.
2: Bilemiyorum. Başına su değmesi onun için iyi olmayabilir.
4: Hüküm böyledir.
6: Öyle mi gerçekten?
4: Doğrusu bu. Çünkü yanımızda su var.
6: Peki madem doğrusu bu, ben de öyle yapayım o halde. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bu olayın neticesinde yaralı olan sahabi öldü. Durum Hazreti Peygamber'e anlatıldı. Allah'ın Resulü bu duruma üzüldü ve buna sebep olanlara kızdı. Onu öldürdüler. Madem ki bilmiyorlar, bir bilene sorsalardı ya, cehaletin ilacı sormaktır dedi. Hadislerin Hikayeleri.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Senin gücünü, kuvvetini veren Allah'tır. Yoksa bedeninde duyduğun sıcaklık atar damarlarından mı sandın? Şu güneş kandilinin parlaklığını fitilden, pamuktan, yağdan mı sandın? O göz kamaştırıcı parlaklık Allah'ın ona ihsan ettiği nurdandır. Başımızın üstünde duran gök kubbenin yukarıda duruşunun direkle, iple ilgisi yoktur. Ey hakikate susamış kişi! Bu gördüklerin yaratan, kullarını seven Allah'ın kudretindendir. Allah'ın sırlar hazinesini aç ve her ne varsa haktan bil.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Hüsnü Hal. Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

Çiçeklerle hoş geçin, dal incitme gönül. Bir küçük meyve için dal incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süz. Ya hayır de ya da sus, dil incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme.

Sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki ah yar kalmadı. Ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki ah yar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, har var gülizar yok. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı.

Alem çarşı pazar kalmadı. Gitti kesret geldi vahdet. Oldu halvet dost ile. Hem hak oldu cümle alem çarşı pazar.

eller dedil. Bilmezem n'oldu kesildi, ahile zar kalmadı. Gece gündüz zar-u efkan eyleyip inler dedil. Bilmezem n'oldu kesildi, ahile zar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, har var gülizar yok. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Gitti kesret, geldi vahdet, oldu halvet dost ile. Hep hak oldu cümle alem, çarşı pazar kalmadı. Gitti kesret, geldi vahdet, oldu halvet dost ile. Hep hak oldu cümle alem, çarşı pazar kalmadı.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Bana ölümsüz bir hayat, ihtiyarlığı olmayan bir gençlik verebilir misin? Beni daima sağlık içinde tutabilir misin? Hiçbir zaman yoksulluk ve ihtiyaç içinde bırakmadan, her zaman zenginlik içinde yüzdürebilir misin? Buna gücün yetmezse benden ne farkın var?

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım, iki söz yazdım.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben Allah'a, Resulüne ve Allah'tan getirdiklerine iman etmek için geldim.
2: Allahu Ekber!
3: Allahu Ekber!
4: Ömer'e güvenmiştim. İşini bitirecekti. Bu beladan kurtulacaktık. Ama o da büyülendi.
5: Evet, işte o Ömer Müslüman oldu. Kardeşimin oğlu o adamı da kendine bağladı. Buna sihir denmez de ne denir ha?
6: İyi ki oğullarımız Utbe ve Uteybe nişanı attılar. Onun ailesinden kimseyi görmeye tahammül edemiyorum.
5: Kardeşin Hakim Müslüman olmuş diye duyduk. Teyzen Hatice ile de aranızdan su sızmaz. E sen de din değiştirmiş falan değilsin değil mi?
7: Ben atalarımın dini üzereyim. Bu böyle kalacak. Yeter artık, işinize bakın.
8: Bak şu kemiğe. Muhtemelen birkaç ay önce ölmüş bir deveye ait. Bak şimdi nasıl unufak oldu. Görüyor musun? Allah'ın buna hayat vereceğini mi iddia ediyoruz?
9: Peygamberimiz Ümeyye'nin gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Evet Ümeyye, Allah tüm ölenleri diriltecek. Hatta seni şu anda içinde bulunduğun vaziyet nasılsa öyle diriltecek ve sonra da seni cehenneme koyacak.
0: 14. bölüm.
9: Müşrikler Medine'deki Yahudi bilginlerinden akıl almaya karar verdiler. Çünkü onlar kadim kitaplara sahip, peygamberler konusunda bilgili insanlardı. Üstelik her fırsatta kendi içlerinden yeni bir peygamber geleceği ve bu peygamber sayesinde dünyaya hükmedeceklerini söyler dururlardı. Aralarından Nadr bin Haris ile Ukbe bin Ebi Muayt'ı Medine'ye gönderdiler. Onlar da Medine'nin en önemli Yahudi aliminin yanına vardılar ve şöyle dediler.
10: Siz elinde kitap bulunan bir milletsiniz. Aramızdan peygamber olduğunu iddia eden bir adam çıktı. Onun gerçeği söyleyip söylemediğini nasıl anlarız? Siz peygamberler konusunda bilgilisiniz.
11: Peygamber olduğunu iddia ediyor demek. Neredensiniz?
10: Mekke'den, Kureyş kabilesinden.
11: Beklenen peygamberin ortaya çıkma vakti yaklaştı. Bu civardan çıkma ihtimali de yüksek. Size söyleyeceğim 3 şeyi ona sorun. Eğer cevaplarını verebilirse Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Ona iman edin. Değilse bir sahtekardır. Dilediğinizi yapın.
10: 3 soruyla bunu anlayabilir miyiz?
11: Elbette. Kulaklarınızı iyice açıp dinleyin beni. Şu 3 şeyi soracaksınız. 1. Geçmiş zamanlardaki genç yiğitlerin şaşılacak maceraları nedir? 2. Ruhun mahiyeti nedir? 3. Yeryüzünün doğusuna ve batısına ulaşan önemli zatın kıssası nedir? Eğer bunu bilirse onun peygamber olduğunu anlarsınız.
9: Mekke'ye geri dönen Nadr ile Ukbe peygamberimizin yanına gelerek şöyle dediler.
12: Ey Muhammed, sana 3 soru soracağız. Bunları bilirsen senin peygamber olduğuna kanaat getiririz. Yok eğer bilemezsen bir sahtekar olduğunu duymayan kalmayacak.
9: Peygamberimiz onlara istediğinizi sorun dedi.
12: Söyle bakalım. 1. Geçmiş zamanlardaki genç yiğitlerin şaşılacak maceraları nedir? 2. Ruhun mahiyeti nedir? 3. Yeryüzünün doğusuna ve batısına ulaşan önemli zatın kıssası nedir?
9: Peygamberimiz, sorduğunuz şeyleri yarın size bildireceğim dedi. Ama inşallah demeyi unuttu. Onların yanından ayrıldı, vahiy gelmesini beklemeye başladı. Fakat 15 gün vahiy gelmedi. Ukbe gelip gidip peygamberimize sordu.
12: Ey Muhammed, bize yarın söylerim demiştin. 15 gün oldu. Sorduğumuz şeylerden hiçbirine cevap veremedin. Gerçek bir peygamber olmadığını biliyorduk.
9: Sadece Ukbe değil, diğerleri de sürekli bu durumu konuşuyordu. Peygamberimiz müşriklerin bu tutumuna çok üzülüyor ve büyük bir sıkıntı yaşıyordu. Nihayet Cebrail geldi. Peygamberimiz ona, "Ey Cebrail," dedi. "Müşriklerin hakkımda kötü düşünmesine sebep olacak kadar geç geldin. Sen beni çok sık ziyaret ederdin. Bu sefer ziyaretten seni alıkoyan nedir?" Cebrail şöyle dedi. "Biz Rabbinin emri olmadıkça inmeyiz. Önümüzde, ardımızda ve ikisinin arasında ne varsa hepsi O'nundur. Rabbin unutkan değildir." Cebrail sonra Kehf suresini okumaya başladı. Peygamber Efendimiz sorulara bir bir cevap verecekti. Geçmiş zamanlardaki genç yiğitlerin şaşılacak maceraları nedir sorularına şu ayetlerle karşılık verdi. İlgili ayetler, "Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, ey Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır," demişlerdi. Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını dış dünyaya kapattık. Onları uyuttuk. Sonra onları uyandırdık ki iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap ettiğini bilelim," diye başlıyordu. O gençlerin başından geçenleri ve tevhid mücadelesini açık açık anlatıyordu ayetler. İkinci sorulara ise yeryüzünün doğusuna ve batısına ulaşan önemli zatın kıssasının ne olduğuydu. Peygamberimiz bu soruyu da Kehf suresinden ayetlerle cevapladı. İlgili ayetler, "Ey Muhammed, bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size ondan bir anı okuyacağım," diye başlıyordu ve Zülkarneyn'in yolculuğunu anlattıktan sonra Rabbin vaadinin hak olduğunu anlatıyordu. Sırada son sorunun cevabı vardı. İsra suresinin 85. ayetini okudu Peygamberimiz. "Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir." Fakat müşrikler yine iman etmediler. Çünkü maksatları doğru yolu bulmak değil, Resulullah'ı zor durumda bırakmaktı. Vahyin gecikmesi, onların bunu dillerine dolamaları için yeterli bir hadiseydi. Vahyin gecikmesinin ise çok ince bir hikmeti vardı. Allah en sevdiği kuluna bir şey öğretmek istiyordu. Ve onun bunu öğrenmesi, inkarda direnen pek çok müşriğin hidayetinden daha önemliydi. Allah Resulüne şöyle diyordu. "Hiçbir şey hakkında yarın şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan daha doğru olana ulaştırır de." Müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskıları bitmiyordu. Peygamberimiz kısmen işkencelerden korunabiliyordu çünkü arkasında Haşimoğulları gibi güçlü bir kabile vardı. Fakat sahabilerinin çoğu büyük baskı altındaydılar. Koruyucusuz olanlar işkenceler görüyor, daha güçlü olanlarsa farklı taciz ve hakaretlere uğruyorlardı. Müslümanların bu haline bir çözüm bulmaya çalışan Hazreti Hamza, durumu etrafındakilerle istişare ediyordu.
2: "Mekke'de yaşama imkanı kalmadı. Müslüman olan kölelerin ve fakirlerin halini görmeyi kalbim kaldırmıyor artık. Habbab'ı gördüm. Sırtı dağlanmaktan delik deşik olmuştu. Her gün eziyet gören ve her gün ölümle burun buruna gelen bu insanları nasıl koruyacağız? Hangi birini kurtarabileceğiz? Ebu Bekir, Allah senden razı olsun. Kaç tanesini özgürlüğüne kavuşturdun. Ama nereye kadar bunu sürdürebiliriz?"
3: "Haklısın. Bu insanları kurtarmanın bir yolu olmalı. Sadece köleler değil, İslamiyet'i seçen herkes bu muameleyi görüyor. Musab, Mekke'nin en yakışıklı, en zengin genci, annesi tarafından hapsedildi. Osman bin Affan, Mekke'nin en dürüst ve zengin taciri, ailesi tarafından dışlandı. kendi malının ticaretini yapmasına müsaade edilmiyor.
2: Fırsatını bulsalar Resulullah'ı da yaşatmazlar.
3: Onun koruyucusu Allah'tır. Endişelenme. Allah peygamberini bunların eline bırakmaz.
2: Doğru söyledin. Onun koruyucusu Allah'tır. Hep Allah bana yeter. O ne güzel vekil, ne güzel yardımcıdır demez mi?
3: Öyle. Bu konuyu Allah'ın Resulüne danışsak ne dersin?
2: Hadi kalk gidelim. Belki Allah'tan bir vahiy gelmiştir. Ya da Resulullah'ın bir planı vardır.
9: Hazreti Hamza ile Hazreti Ebubekir peygamberimizin yanına gidip Müslümanların durumunu istişare ettiklerinde peygamberimiz onlara Habeşistan'a hicret etmelerinin uygun olacağını söyledi.
2: Habeşistan. Orayı ticari yolculuklarımızdan biliyoruz. En uygun yer orası gibi görünüyor. Yemen olmaz çünkü İran hakimiyetinde. Mecusiler semavi bir dini kabul etmez. Irak tarafıysa Bizanslıların elinde. Zaten zulüm görüyorlar.
3: Hicret için en iyi tercih Habeşistan. Güvenli bir yerdir. Etrafımızdaki diğer Arap yerleşimleri yeni bir dine mensup olduğumuz için bizi kabullenmez. Habeşistan'sa adil bir hükümdara sahip. Bize kucak açabilir.
9: Allah Resulü, eğer Habeşistan'a hicret ederseniz orada hakimiyeti altındaki hiçbir kimsenin zulüm görmediği bir hükümdar bulacaksınız. Orası dinde samimiyetin olduğu bir ülkedir. Allah orayı size şimdi içinde bulunduğunuz durumdan kurtulacağınız zamana kadar bir güven ortamı yapacaktır, dedi. Ve Müslümanlardan ilk grup bu yolculuk için hazırlanmaya başladı. Bu geri dönüşü belli olmayan zorlu bir yolculuktu. Bu niyet gizli tutuluyordu. Çünkü aşikar olursa Mekke müşrikleri buna izin vermeyecekti. Evlerde sessiz sedasız, hüzünlü bir hazırlık yapılıyordu.
13: Resulullah'ın kızı Rukiye ve damadı Osman, A bin Cafer, Ebu Seleme ve Ümmü Seleme, Mus'ab, Zübeyir bin Avvam Osman'ın evinde toplandılar, hazırlar.
14: Mus'ab gelebildi demek, çok şükür. Nasıl kurtulmuş annesinin hapsinden?
13: Hicret haberini aldığından beri fırsat kolluyordu. Nihayet kaçabilmiş. Yalnız üstünde bir kat elbiseden başka bir şeyi yok.
14: Onun için de hazırlık yapalım.
13: Tabii, kıyafet ayarladım onun için. Yiyecek çıkınları da hazır. Su kırbalarını unutmayalım, çölü aşmaları gerekecek. Ne kadar çok yükleyebilirsek o kadar iyi olur.
14: Bizi yerimizden yurdumuzdan ediyorlar. Allah onların yanına bırakmasın bunu.
13: Öyle ama bilemeyiz. Belki bu hicret İslam'ı rahatça yaşayabileceğimiz günlerin ilk adımıdır.
14: İnşallah öyledir.
13: Hadi hava aydınlanmadan şunları hayvanlara yükleyelim.
14: Tut şunun ucundan.

0: Yavrum, seni bir daha görür müyüm dünya gözüyle? Ah Abdurrahman'ım, annen sen olmayınca ne kadar yaşar? Kocamış bir kadını bırakıp gidiyorsun.
1: Annem, anacığım, yaşadıklarımızı biliyorsun. Bu yolculuk Peygamber Aleyhisselam'ın emri. İnşallah sonu hayırlı olacak. Üzülme ne olur anacığım. Seni böyle gözü yaşlı bırakırsam ardımda dayanamam ki ben.
0: Git oğlum, git. Ben sana mani olmak için demedim. Yüreğime hasretin düştü. Onun için gitmezsen seni de öldürürler burada. Acımazlar. Merhametleri yok ki insafsızların.
1: Bak anacığım, Resulullah da kızından ayrılıyor. Onun için kolay mıdır? Hiç değil. Ama ne yaparsın? İnşallah Allah bize bir kapı açacak.
0: İnşallah yavrum. Allah selametle gidip bir an evvel dönmeyi nasip etsin. Ayağınıza taş değmesin. Merhametsizlerle karşılaştırmasın sizi. Gel bir sarılayım sana son kez.
1: Oh, sen duanı eksik etme. Yavrum, benim yavrum. En büyük desteğim o anacığım. Hazır mıyız? Herkes geldi mi?
2: Evet hazırız. 15 kişiyiz. Develer hazır. Yükleri yüklendi.
1: Hadi o zaman. Gün ağarmadan Mekke'den çıkmış olalım.
2: Tamam hadi.
1: Allah'ım bize kolaylık ver.
3: Allah'ım çıkacağımız yerden hayırla çıkmayı, gireceğimiz yere de hayırla girmeyi nasip et.
4: Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma.
1: Yurdumuza dönmeyi nasip et.
2: Allah'ım bize kolaylık ver.
4: Allah'ım bu yolculuğu bize hayırlı eyle.
5: Bugünkü adıyla Etiyopya olan Habeşistan topraklarına yolculuk başlamıştı. Dördü kadın 15 kişilik ilk grup Şuaybe limanından bindikleri gemiyle Kızıldeniz'i geçip Habeş diyarına ulaşacaklardı. Önlerinde aşılması gereken büyük bir çöl ve daha da kötüsü belirsizlik vardı.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası, taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran biri olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki.

var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu yağ, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bican düştü.

Yağmur, kaybettik bütün hazinesini Ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak. Dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahvenin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi biçseydi ebbada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizimi, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor. Hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küplü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay.
her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir, mevsim senin, mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü, toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan, sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın, insanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğum küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kapsasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: Günün duası.
1: İbrahim aleyhisselam ve oğlu İsmail aleyhisselam Allah'ın emri üzerine Kabe'yi inşa etmişlerdi. Binanın duvarları yükseltilip tamamlandığında şöyle dua ettiler: Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Hiç şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey bizim Rabbimiz, hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen Müslümanlardan kıl, hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin yollarını göster. Tevbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz tevbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.

ne olur derdi dili yâre ulaştır. Bu bülbül inalanı o gül zara ulaştır. Hasreti anın açtı nice yâre bu dilde. Bimare dili sen ana timara ulaştır. Bu aşıkı biçareye kılsın medet artık. Guş ettir ana nalemi bu zara ulaştır. Gurbete düşüp oldum esiri gamı hicran. Bu gamlıyı lütf ile o gam hara ulaştır. Firkat oduna yakma bu canımı efendim. Ol valisi yekta, Ahmet-i Muhtar'a ulaştır. Ben deliye şayeste kıl anın kapısına. Rahmeyliyü ben, ol deri dildara ulaştır. Matlubunu ver hürmetine, İmamul Haremeyn'in. Hulusi ol yâri vefa.

gönülden başka bir sevda çıkarsa, mekanı masadı aksa gönüldür. Anı bir kimse

0: ateşte taş vurup yıkarsa, denir yık Kabe'yi, yıkmak gönüldür. Rızayı Hakk'a ey can say edersen, tut anın damenin ki ta gönüldür. O bir sır küntü kenzin mahzenidir. O bir dür sureti mana gönüldür. Gönülde bir mekan tut ya mekan ol. Mekansız la mekan illa gönüldür. Bu ay gün dahi encüm ne varsa, olara matlayı mecra gönüldür. Harim-i Kabe kavseyn-ü ev etna, ne kim varsa hulusiya gönüldür.
1: Din ve hayat az sonra.

sevinç sevinç berrak ve yıldız yıldız parlak bir dağ pınarı. Üstünde beyaz bulutların ve kuytusunda yeşil bir yamacın. Aziz ruhlar sallamış beşiğini. Veda edip bir çocuğun gözleriyle bulutlara, raks eder gibi iner mermer kayalara, haykırır sevincini semalara. Dağların eteklerinde önüne katar çakılları ve bağrına basar kardeş pınarları. Çiçeklenir ayak bastığı yerler ve nefesiyle yeşerir çimenler. Yoldaşı olur şimdi ırmaklar.

Bir ses yükselir Pınar. Kardeş, ayırma bizleri koynundan. Kollarını açmış bekliyor Yaradan. Yoksa bizi çölün kumları yutacak. Güneş kanımızı yoksa kurutacak.

dağların ırmaklarını, kardeş, ovanın ırmaklarını, kardeş, hepimizi alıp koynuna, eriştir bizleri yüce Yaradan'a.

kendinde toplar bütün pınarları ve haşmetle kabarır göğsü ve kolları. Ülkeler açılır uğradığı yerlerde, yeni şehirler doğar enginlerde. Kulelerin alev zirvelerini ve haşmetli mermer saraylarını bırakıp arkasında yürür mukadder yolunu. Dalgalanır başının üstünde binlerce bayrak. Evlatlarını yaradanına ulaştırarak, karışır ilahi ummana, coşarak.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Sevgili radyo dostları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Sizler Diyanet Radyo'ya kulak veriyorsunuz ve şu saat itibariyle Din ve Hayat programı başlıyor. Bugün programımızın içerisinde görev ve sorumluluklarımızdan bahsedeceğiz. İlk bahsedeceğimiz ise mesleki görev ve sorumluluklarımız. Allah'a kulluk görevimiz, mesleki sorumluluklarımıza da kaynaklık etmektedir. Mesleği öğrenmek. Toplumsal hayat iş bölümüyle yürür. Toplumu oluşturan bireylerin her biri, kendi yetenek ve imkanları ölçüsünde bir iş yaparlar. Yapılan işlerden kimisi meslektir. Meslek, belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalıdır. İcra edilmesi belirli kurallara bağlıdır ve karşılığında para kazanılır. Dolayısıyla mesleğin gereği olan bilgi ve yeterliklere sahip olmak gerekir. Kemal yolculuğunu sürdürmek. Kişi mesleğini severek, her zaman adeta ilk defa icra ediyormuşçasına taze bir özenle ve sabırla yürütmelidir. Böylece hem